Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Eli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımız bir Aydın türküsüyle başlıyor.

Remzi Cavıldak'tan Ahmet Yamacı'nın derlediği bir Bayburt türküsüyle devam ediyoruz. Dünürcüler geldiler, sevim dirici salar sizlerle.

Antalyalı Müveddet Gürkan'dan alınan bir kilis türküsüyle devam ediyor. Ufacık taşınan kale yapılmaz. Mehmet Seske sizlerle.

Ahir bu dert beni sine götürür. İyi olmaz yaram var em üstüne. Halimi görenler aklın yitirir. Gitti şadım geldi gam üstüne. Hıdır güçten alınan bu türküyü Elvan Sevim seslendiriyor.

Celal Güzel Ses'ten alınan bir Diyarbakır türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Bahçada Yeşil Çınar. Ali Aktaş sizlerle.

Aşık Veli'den alınan bir türküyle devam ediyoruz. Çeke çeke bu dert beni öldürür. Ali Rıza Yılmaz sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Gerizler başında hoplayamadım. Kubat sizlerle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yapıldığını belirtti. Her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısında sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi, milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın fon piyasalarındaki usulsüzlüklere yönelik soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 9'u yakalandı. Öte yandan kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 3 milyar lirayı aşan fon çıkışı tespit edildi. Fon soruşturma süreci devam ederken bir yandan yeni açıklamalar da geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Pardus ve Hedef Portföy şirketlerinde yer alan 37 yönetici hakkında suç duyurusunda bulundu. Adı geçen yöneticiler için 2 yıl boyunca işlem yasağı getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda sadece Türk milleti adına değil, Filistinli mazlumlar için de konuştuğunu söyledi. Bundan geri adım atmayacaklarını, bölgede terör estirenler hukuk önünde hesap verene kadar duruşlarını bozmayacaklarını belirtti. Hakkı haykırmaya, hakikatleri söylemeye cesaretle devam edeceğiz dedi. Birleşmiş Milletler kürsüsünde liderlerden Gazze'deki soykırıma tepkiler yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas vize engeli dolayısıyla salona gidemezken, eli kanlı Netanyahu kürsüye çıkıp provokasyonda bulundu. Filistin'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Riyad Mansur, haksız muameleye Filistin her yerdeydi. Filistin'i dışlamaya çalıştılar ancak Filistin yine de duyuldu ifadeleriyle tepki gösterdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz temasları kapsamında Lizbon Merkez Camii'ni ziyaret ederek burada yaşayan Müslümanlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, Avrupa'daki Müslüman topluluklar arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Fidan, ziyaretin son derece verimli geçtiğini belirtti. Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun entegre mali istihbarat sistemine sızarak FETÖ adına siyasal ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 3 eski MASAK başkanı da ifade verdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleşiyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi. Ankara'nın hamleleri soykırımcı İsrail'i yalnızlaştırıyor. İsrail basını Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan gücüne işaret etti. Türkiye'nin bölgedeki askeri ve diplomatik ağırlığıyla İsrail'in emellerini

engellediği ifade edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa, biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. İstanbul'dan yayınımız başlıyor. Gün 29 Eylül 2026 Salı. Haftanın ikinci günü Eylül ayında artık vedasını yapacağı günler son günleri. İstanbul'dan beraberliğimizde TRT Türkü'de sabahta TRT Türkü frekansında sizlere sesleneceğiz. Yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşacağız. Her sabah olduğu gibi bu sabahta sizler radyolarınızın başında, bizler mikrofon başında birlikteyiz efendim. TRT Türkü'de sabahta Anadolu'muzun birbirinden güzel yörelerinden yine bir seçkiyle karşınızdayız. Bugünkü programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muhammed Eğricesu sesimizi iletiyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Hepimiz için sağlıkla, huzurla, iyilik ve güzelliklerle geçireceğimiz yeni bir gün olsun. Hem de programımız için de güzel dakikalar, keyifli dakikalar dileyelim sizlere. Biliyorsunuz programımızın son iki saatini isteklere ayırıyoruz. Sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimiz şu dakikadan itibaren sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Sırayı alacağız. İstekleri, iletileri, paylaşımları 8'den sonra dile getireceğiz birbirinden güzel türkülerimizle harmanlayarak. Şimdi dün sözünü verdiğimiz bu sabah ilk saatimizde yayınlayacağız dediğimiz türkülerle başlayalım bugünkü programımıza. Dünden kalan isteklerimizde Nevşehir Hacı Bektaş'ın Gürbüz Sapmaz'ın türküsü, TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemesi Elvan Sevim yorumuyla ulaşacak. Ardından da Şükriye Tutkun'a sözü bırakacağız. İlk türkümüz işte geliyor. Şu zelvenin ufak tefek taşları, akıttım gözümden yaşları diyor Elvan Sevim.

Şafak söktü yine sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanmaz. Çağırırım sunam sesim duyulmaz. Uyan sunam uyan derin uykudan. Efem kavuşmalar, sevdalar, ayrılıklar, hasretler hepsi türkülerde, Anadolu'nun eskilerinde. Erzurum'un Haydar Tel Hüner'den Ali Canlı'nın derlemiş olduğu türküsünü Şükriye Tutkun'dan dinledik. Yine dünden kalan istekler saatimizden kalan ezgilerden de sizlere sözünü verdiğimiz, yayınlama sözünü verdiğimiz isteklerden de. Şimdi yine o isteklerden biri gelecek. Bir Kayseri Sarız türküsüne ortak olmuştu dinleyenlerimiz. Aşık Nesimi Çimen'in İhsan Öztürk'ün derlediği, Nesimi Çimen'den alınan türküyü de İhsan Öztürk'ün derlemecisinin sesinden sunalım. Saatler 7.17'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Deli gönül yine ahuzar oldu. Dostumun gülleri sarardı soldu. Hayat çeşmimize hasret doldu. Sen de benim gibi gez Leyla, Leyla.

7.22 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Karşıladığımız ve uyandığımız yeni gün 29 Eylül 2026 Salı. Birbirinden güzel ezgiler eşliğinde bir yeni günü daha karşılayalım istiyoruz. Beraberliğimizde bir günaydın, bir merhaba demek isterseniz sosyal medyaya da bekliyoruz sizleri efendim. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Sivas Şarkışlı'ya şu anda yolumuz düştü. İzzet Savaş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü dinlemek üzere Nazlı Öksüz'e kulak veriyoruz. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol. Dünya malına güvenme, engin ol gönül, engin ol.

0: Özlem Özdil sizler için seslendirdi Kevser Irmağı'nı.
1: Yol durumu.
0: Yola çıkmaya hazırlanan, yolda seyir halinde olan bütün dinleyenlerimize hayırlı yolculuklar dileyelim ve karayollarındaki son duruma bakalım. 29 Eylül 2026 günü itibariyle rapor şöyle. Menemen Ali Ağa Çandarlı yolunun Yeni Foça bağlantı yolu Yeni Foça istikameti 4 ile 5. kilometreleri arasında bugün ve 1 Ekim 2026 tarihleri arasında sağ şerit trafiği kapalı, trafik akışı sol şeritten sağlanacak. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışması kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 47 ile 64. kilometreleri arasında bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan görüntü sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 29 Eylül 2026 30 Eylül 2026 tarihlerinde sabah 8 ile akşam 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15 ile 19. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle bu kesimde Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanacak. Kırıkkale Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Edirne-İstanbul yolunun 45 ile 57. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması var. Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2 ile 7. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Bilecik-Mekece istikametinden iki yönlü olarak veriliyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.

7.40 oldu. Muharrem Temiz'in sesinden, sazından Er Kalkan Aşıklar adlı deyişi dinlediniz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Yeni gün 29 Eylül 2026 Salı. Bir kez daha günaydın, hoş geldiniz diyelim beraberliğimize ve Elazığ'ın Emer Demirbağ'ın ezgisine kulak verelim. Sanatçımız Adile Kurt Karatepe yorumuyla. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla.

Efendim çocuk korosu Sümer Ezgi'ye bu türküde eşlik etti. Şimdi dinleyicilerimizin de mesajlarını görüyoruz. Çocukları sizlerin türküleriyle uyandırıyoruz, okul yoluna hazırlıyoruz diye. Kolay gelsin diyelim. Biz de bu türküyü özellikle çocuklarımıza göndermek istedik. Sümer Ezgi ve koro seslendirdi. Leblebi koydum tasa. 7.46 oldu saatimiz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Birazdan 8'de hava tahmin raporunu okuyacağız ve hemen sonrasında da sosyal medya

Dönüp sizlerin paylaşımlarına bir göz atacağız. Öyle güzel yorumlar var ki çok teşekkür ediyoruz sizlere. Türkü seçiminde bulunan dinleyicilerimiz de var. Repertuarımızın ardından sizlerin isteklerini de yine yayınlayacağımızı söyleyelim. Bir merhaba demek isterseniz bütün TRT Türkü dinleyicilerine, yeni günü karşıladığınızı da belirten mesajlar gönderiyorsunuz. Sevdikleriniz ve yakınlarınızla bu frekansta, bu dakikalarda buluşmak isterseniz buyurun diyoruz TRT Türkü sayfasına. Ve Ordu'nun türküsüyle devam ediyoruz. Ümit Tokcan sizler için söylüyor Vonalı Ahmet'ten Tuncer İnan'ın derlediği türküyü. Bahçeye gel bahçeye, kuru fındık bulursun.

Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Aşkınan bakışan göze doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Cananına kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Efendim, sanatçımız Gülşen Kutlu'yu dinledik bu sevilen türküde. Saat 7.55 oldu. Çok az bir zaman sonra istekler saati başlıyor. 8'de hava raporunu vereceğiz. Bakalım bugün hava nasıl? Yağış var mı? Devam edecek mi? Detayları paylaşacağız birazdan. Sonrasında da istekler saati deyip sosyal medyadan ulaşan dinleyenlerimizin mesajlarını, iletilerini, paylaşımlarını okumaya başlayacağız. Armağan etmek istediğimiz çok güzel türküler var. Bunlardan birine ortak olmak isterseniz siz de yazabilirsiniz. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındayız. Her gün yeni dinleyenlerimizin isimlerini görmek de bizleri mutlu ediyor. Dinliyorsanız eğer programı, sosyal medyada kullanıyorsanız ve yazma imkanınız da varsa buyurun diyoruz. Samsun Çarşamba'nın türküsü geliyor. 8'den önce Faik Okutken'den Ahmet Yamacı'nın derlediği Erol Köker yorumuyla. Sular durulur derler, güzel sorulur derler, yâri gönlünde ara, arayan bulur derler. Oy ninnoşum ninnoşum, ben sana vurulmuşum, eller almış yârini, ben yarsızım bir hoşum.

0: Hava durumu.
1: Saat 8, hava tahmin raporunu veriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Artvin'in çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneliyle Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 20, Çanakkale ve İstanbul 21, Kocaeli 19, Afyonkarahisar 19, İzmir 26, Muğla 24, Uşak 19, Adana, Antalya 30, Hatay 27, Isparta 22, Ankara 19, Eskişehir, Nevşehir 18, Konya 20, Bolu 17, Düzce, Zonguldak 20, Sinop 25, Amasya 22, Rize, Trabzon 24, Samsun 23, Erzurum 19, Kars 18, Malatya 23, Van 20, Diyarbakır 28, Gaziantep 27, Siirt 26 ve Şanlıurfa 29 derece.

bahçedemişmiş, sararıp yere düşmüş, sevdiğim Antepli aklıma düşmüş. Sanatçılarımız sizler için seslendirdiler Gaziantep'in türküsünü. Efendim bu türküyle başladık, saatler 8.04'ü gösteriyor. İkinci bölüm istekler zamanındayız. TRT Türkü frekansındasınız. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şimdi sosyal medyaya dönüp sizlerden gelen iletileri dillendirmenin zamanıdır. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında çok güzel paylaşımlar var. Hemen o paylaşımlar için sosyal medyaya dönelim. Kıymetli dinleyenlerimizin iletilerini değerlendirelim. Hangi iletiyle başlıyoruz? Murat Odabaşı diyor ki, yürekte birikenleri gönül

Den dökülenlerle dile getirir, bize anlatır türküler. Doğan bebeğin ninnisinden, gurbette yol gözleyenin hasretine, Aşık Veysel'in kara toprağından Neşet Ertaş'ın gönül dağına kadar bu toprakların tüm hafızası saklıdır türkülerde. Türkü dinlemek yalnızca bir ezgiye kulak vermek değil, Anadolu'nun ruhuyla buluşmak, kendi özümüzle kucaklaşmaktır. Günaydın, serin bir sonbahar sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Aşkı, hasreti, sevinci, kederi sazın telinde dile getiren kadim mirasımız, türkülerimizin her türünden seçkin örneklerini biz dinleyenlerle buluşturan eşsiz güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Güne Anadolu'nun bu samimi sesiyle uyanmak ruhumuza adeta şifa oluyor. Bizleri her sabah türkülerin birleştirici gücü etrafında buluşturan TRT Türkü'de sabah programına emeği geçen siz müstesna ekibe sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Seher vakti çaldım yarın kapısını, günün ilk ışıklarına ve sabahın dinginliğine, gönüldeki ince sızılara en güzel eşlik eden başyapıtlardan biri olan bu türküyü sizlere ve bu frekansta buluşan tüm dostlara armağan ediyorum. Yeni gün sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirsin, iyi yayınlar diyor Murat Odabaşı. Çok teşekkür ediyoruz ve dinleyicilerimiz için sizin seçtiğiniz türküyü Emel Taşçıoğlu yorumuyla ulaştırıyoruz. Neşet Usta'nın Kırşehir'in türküsü. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli, boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli.

Haydi buyurun oyuna dedik. Çay taşı, çakmak taşı, maviliği okudu Gülcan Oktay. 8.13 İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimiz sosyal medyadan da ulaşıyor. Bir dinleyicimiz demişti ki Kezban Polat, günaydın, türkülerinizi hep dinliyorum ama ilk kez yazıyorum. İyi yayınlar. Kayseri'den sevgiler. Yeni gün yeni umutla başlar. Trabzon'dan merhaba dedi Emine Demir Atamer ve Zübeyde Hanım. Belki Sakkale'den bir türkü olursa çok mutlu oluruz demiş. Hemen sıraya aldık ve sizler için yayınlıyoruz. Bacacılar yüksek yapar bacayı diyoruz. Nevşehir Ürgüp'ün Ürgüplü Refik Başaran'ın türküsünde dinliyoruz Belki Sakkale'yi.

sanatçımız Elvan Sevim'i dinledik. Şinasi Solakoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kilis'in türküsünde Karanfil Deste Gider. Efendim saatler 8.20'yi gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimizin mesajları için tekrar sosyal medyaya dönüyoruz. İsmail Yalabık selamlar. Berlin'den TRT Türkü dostlarıma iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldiniz İsmail Bey. Berlin'den başka dinleyenlerimiz de var. Sevgili Suna Koçak. Kendisine, sevdiklerine, ailesine armağan edelim. Malik Yapar da bizi Berlin'den takip eden dinleyicilerimizden. Gurbette olan dinleyenlerimiz ağırlıklı olarak Almanya'dan bizlere yazıyorlar. Sıcacık bir memleket selamı. Merhaba, günaydın diyoruz onlar için bir kez daha. İzmir'den selamlar demiş Ali Onar. Hasan Güçlü Konya Kulu'dan yazıyor. Sıradaki türkümüzün isteklisi olan dinleyenlerimizden. Bir başka dinleyicimiz Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten sizlere selam gönderiyorum dedi. Adana'dan Seyda Alas, eşi Zübeyde Hanım'a armağan ediyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal dinleyicilerimiz arasında eşi Zeynep Hanım ve çocukları için bir türkü bekliyor.

Denizli'den Yunus Şenocak yazdı. Selami Aksoy, günaydın TRT Türkü'de sabah. Ne güzeldir güne türkü dinleyerek başlamak, dinleyenler, dinletenler sağ olsun diye söylemiş. İzmir'den Doktor Selami Aksoy, güzel bahçeden teşekkür ettik. Ümit Sağlam Dinar'dan, Hatice Biçer Konya'dan merhaba, iyi yayınlar dedi. Kayseri'den İsmet Bey, Özgür Aldemir Mersin'den, Özcan Gönen Manavgat'tan yazıyor. Nilgün Kalyoncu, günaydın türkü dostları, emeği geçen dinleyenlerimize Kapadokya'dan sevgilerimle. Yaşartan Doğan, Balıkesir Edremit Tuzcu Murat'tan, yağmurlu bir Eylül gününden günaydın tüm dostlara. Bir başka dinleyicimiz, hemen ismine de bakalım, Çağlarcan yazmış. Mutlu sabahlar, Konya Çumra'dan yazıyorum sıradaki türküyü. Tüm Konyalı taksici ve şoför esnaf kardeşlerime armağan ediyorum. Sonsuz teşekkürler. Güzel yurdumun dört bir köşesine de selamlar. Aladağ Eyler Köyü'nden Mustafa Bey, Gülten Kaymak Edirne'den, Selahattin Özdemir Niksar'dan, Mevlüt Koç hayırlı sabahlar dedi, iyi yayınlar dileklerini paylaştı. Bayram Gökçen Fethiye'den yazdı. Dinleyicimiz Mustafa Bayındır Tutak'tan, Kahramanmaraş'tan dinleyicimiz Fatih Çelebi, Ali Cengiz Kırıkkale Başlılı'dan, Kızılırmak kenarından selamlar. Yolu buradan geçenlere, TRT Türkü dinleyenlere, Bozkır'ın ortasından selam olsun. Hamza Gedik, her mevsimi bir başka güzel olan. Fındığın başkenti Giresun Tirebolu Ataköy köyünden merhaba diyor. Sivas Koyulhisar'dan yazdı Serkan Alkan. Bir başka dinleyicimiz Giresun Esfiye'den Alparslan Can Türk. Selahattin ve Yıldız Erzi çifti Adana'dan kıymetli dinleyenlerimiz. Ankara'dan bir selam gördük Osman İnan'dan. Ve bütün dinleyenlerimiz için diyelim, Oğuz Doğan Cengiz yorumuyla gelsin. Niğde'nin sevilen türküsü, Nimet Balkan'dan Nida Tüfekçi derlemiş olduğu bu gurbet havası. Yine yeşillendi Nide bağları, bize mesken oldu gurbet elleri.

Yarım Ha Yarım Hava, Nuray Hafiftaş'tan dinledik. Rahmet olsun kendisine diyelim ve saatlerin de 8.30'u gösterdiğini, beraberliğimizin 1,5 saatinin geride kaldığını da bildirelim sizlere. İstanbul'dan yayındayız. Gün 29 Eylül 2026 Salı. TRT Türkü'de sabah programını dinliyorsunuz. Bundan sonrası içinde beraberliğimizin keyifli dakikalar dileyelim. 1,5 saatlik zaman dilimimiz var. İsteklerinizle de aynı zamanda programımıza katılıyorsunuz. Sosyal medya üzerinden Facebook, X, Twitter, Instagram'dan beraber haberliğimizde dinleyicilerimiz ulaşıyorlar. Hikmet Örs yazmış, Kocaeli'nden Baş İskele'den sizleri selamlıyorum. Erzurum ili Köprüköy ilçesi Gülçayır köyü sakinlerine gelsin. Tır şoförüyüm diyor. Havalar yağışlı, aman dikkat edelim, trafik kurallarına da uyalım diye uyarısını belirtiyor. Kolaylık dileyelim Hikmet Örs'e ve yolda olan bütün uzun yol kaptanlarına, hayırlı yolculuklar, kazasız belasız yolculuklar diyelim. Facebook'la sürdürüyoruz okumayı. Bafra'dan sonsuz selamlar sevgiler dedi dinleyicimiz Rıza Yakın. Ahmet Kılıç, Gileboru vatanı Gemerek'ten merhaba. Sıradaki türküyü armağan edelim. Kayseri'deki kızı Müyesser, damadı Abdurrahman torunları için istiyor ve özellikle 40 yıllık hayat arkadaşım Nurhan Sultan için gelsin türküler dedi. İsa Kıran, Eskişehir Odunpazarı Pazarından İzmir Buca'da bulunan çocuklarım için istiyorum diyor. Rençber Hasan Özkan, memleketim Ordu'dan selamlar. İstanbul'a uçağımız 2 saat gecikmeli kalkacak. O yolculara bir Ordu türküsü iyi gelecek demişti. Bir bakalım süremize, bir Ordu türküsü dinlettik ama eğer süremiz yeterse neden olmasın. Osman Demiray, yağmurlu bir Dikili sabahından değerli ekibe günaydın. Sıradaki türküyü sizlere ve tüm dostlarıma armağan ediyorum. İzmir Dikili'den Osman Demiray teşekkür ettik. Yozgat Akdağ Madeninden merhaba. Şu anda servisle yolda olan Pazarcık İlkokulu, İmam Hatip Ortaokulu ve Taşpınar Köyü öğretmenlerine türkülerimiz armağan olsun diyor. Teycan Türkmen, iyi dersler dileyelim, kolaylıklar dileyelim. Zeki Gül, Eskişehir'den Yücel Çunkuş, Denizli Çivril'den günaydın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Maya Türköz, İzmir'den merhaba diyor. Hepimize sağlıklı, güzel bir gün olsun ve teşekkürler bu güzel program için. Metin Yıldırım, Tortum Doruklu Köyü'nden, Serpil Demirci, İzmit sabahından, Mehmet Öznem. Sıradaki türküyü istiyor Konya halkına, meslektaşlarım, tır şoförlerine, otobüs kaptanlarına özellikle hediye ediyorum. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim ve bu türkünün de sizlere eşlik edeceğini söyleyelim. Dinlemeye de başladınız Ayaş Yollarını, Mücella Ata yorumuyla Zekeriya Bozdağ'ın türküsü. Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim, güzeller içinden seçtim de geldim, yandım Allah yandım, yandırma beni, seviyorum diyerek kandırma beni, derin uykulardan kaldırma beni.

Önce arpa buğday daneler, ardından da Dillala türküsünü dinledik sanatçımız Saime Cantürk'ten. Saat 8.41, İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Hemen döndük şöyle bir Facebook'a tekrar. Cihan Aygün diyor ki Bursa'dan selamlar. Minibüste yolcularımla dinliyorum sıradaki türkü yolcularıma.

ve bana armağan olsun. Hayırlı yolculuklar, kolaylıklar dileyelim Cihan Aygün'e. Efendim, yolda olan pek çok dinleyicimiz var. Bizim servis kaptanlarımızdan biri de bizi dinliyor şu anda yolcularıyla birlikte. Mustafa Doğan'a armağan edelim kendisine ve yolcularına iyi yolculuklar dileğiyle. Esme Özkan İstanbul'dan günaydın, güzel yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkürler Esme Hanım. Günaydın, güneşli bir Bulancak sabahından merhaba diye söze başlıyor Havva Türk, eşi Kemal Bey ve kızları için istiyor. Sefai Özdemir bizim Bartın Çayırköy'ünden dinleyicimizdir. İzmir Özdere'den yazdı Alaaddin Doğan. Sevgili Sıdıka Tavukçu, İstanbul 4 Levent'ten günaydın. Trabzon'daki akrabalarıma, programı dinleyen bütün TRT Türk'ü dinleyicilerine armağan olsun güzel ezgiler. Mustafa Kına Kayseri'den selamlar hem mesai arkadaşları için, şube müdürü, radyosu başında olan tüm dostları ve çocukları, ailesi için istiyor. Ömer Alidal Denizli'den, Ali Kamalı Erzurum Uzundere Çamlı Yamaç Köyü'nden, Özgür Aldemir Mersin'den, Yusuf Aydemir Kütahya Tavşanlı Elma Ağacı Köyü'ne gönderiyor. Muğla Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nden Mehmet Çay, Yusuf Öztürk günaydın Kayseri Develi'den diye seslenmiş. Samsun 19 Mayıs Ormancı Köyü'nden Hamza Akkurt, Ali Çakır da Samsun 19 Mayıs'tan, eşi Gülhan Çakır, çocukları Tayfun, Tahsin, Ayşe Çakır ve torunları için seçiyor. Denizli Karahisar halkına bir türkü armağan ediyor Murat Ekşi. Erhan Yavuz yazmış, Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki türküyü biricik kızım Ay Parçam Sena'ya ve 27 yıllık kıymetli eşim Zübeyde'me armağan ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Emine ikinci çok teşekkürler efendim. Hey maşallah diyor. Bu program için var olun, güzel gönlünüze sağlık. Trabzon'dan dinleyicimizdir Emine Hanım. Kendisine, ailesine, TRT Türk'ü dinleyenlerine armağan ediyor ve iyi ki varsın TRT Türk'ü diye de yine alkışlarla yolcu ediyor. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden, Gürol Yavuz Mihaliçik'ten, Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan, Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar, sevgiler. Değerli eşime, Pozanta Fındıklı Yaylası'nda bulunan Halil abiye, Şerife ablaya, TRT Türk'ü yayın ve yapım ekibine armağan ediyoruz. Ve TRT Türk'ü değil sizleri keyifle dinliyoruz diye yazmış Cumali Göncü. Çok teşekkür ediyoruz ve sıradaki türkümüzü sizlere gönderiyoruz. Sanatçımız Güven Yapar seslendiriyor sıradaki İstanbul'umuzun türküsünü. Ahmet Yamacı'nın türküsüdür Bir Dalda İki Kiraz.

Songül Karlı seslendirdi. Ötme bülbül ötme. 8.53 olmuş saat. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi Karadeniz'in türkülerine şöyle bir kulak verelim diyoruz. Bir ordu türküsü istemişti dinleyenlerimiz. Şimdi hem ordunun türküsüyle hem de bir başka Karadeniz türküsüyle buluşma zamanı diyelim. Sevgili Gülnaz Malbastı Delal, bizi dinlediğinizi biliyoruz. Almanya'da Reutlingen'de her zaman olduğu gibi radyosu frekansı TRT Türkü'ye ayarlı olan dinleyicilerimizden selamlarımızla bu türküleri size gönderelim. Ferhat Uz yazdı Eskişehir'den, günaydın. Şanlıurfa'daki öğretmen kızım Ece ve öğrencileri için biz de türküleri bekliyoruz. Çorum'dan Hatice Kaymak Solak, selamlar, sevgiler, günaydın. Güzel günler diliyorum diyor. Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan. Veysel Zan, TRT Türkü dostlarını Ankara Çubuk'tan selamlıyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz daha var. Çubuk'tan Yaşar Köksal da yine bizi dinliyor. Selam gönderelim. Davut Güleç Kayseri'den yazdı. İsmail Özdemir, günaydın değerli dostlar diyor. Kemal Özkul Tavşanlı'dan, Samsak Döveci adlı türküyü eşim Sündüz Özkul, Ethem Pelin Özkul Tavşanlı halkına armağan ediyoruz. Efendim içinizden geçen dilediğiniz türkü, inanın bugün repertuarımızda var, tuttu. Birazdan Samsak Döveci'ni dinleteceğiz sizlere Zara'dan sonra. Bir başka dinleyicimiz Ahmet Özçelik yazıyor, Mersin Erdemli'den takipçimiz. İsmail Sarp Manisa'dan tüm dostlara selam olsun. Kadri Yücel Turgut, sıradaki türküyü Kocaeli'ndeki amcam Alaaddin Turgut'a ve bütün dinleyicilerinize armağan ediyorum. Necati Celal Necati Üç Yıldız Silifke'den dinleyicimiz. Hasan Gömeç Manisa Karali'den. Ankara Eryaman'dan Recai Gündoğdu, güzel bir yayın diliyorum, saygılar sevgiler dedi. Mahmut Üstündağ'da Isparta Yalvaç'tan. Cabir Şahin de Kayseri'den bizleri selamladılar. Şimdi önce Murat Biçer Ordu Mesudi'nin türküsünü okuyacak. Ümit Tokcan'dan Tuncer İlan'ın derlemiş olduğu Ekini biçe biçe bulamadım ucunu diyecek. Ardından da sözü Zara'ya bırakacak. Haykırdı çıktı meşeden. Aybaz bu gelen, bu gelen diyeceğiz.

Kütahya Tavşanlı'nın türküsüdür Samsak Döveci, Sercan sizler için seslendirdi. Bu türkülerle beraber son saate de erişmiş bulunuyoruz. 9.05'i gösteriyor saat, 29 Eylül 2026. Salı günü sabahında TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şöyle bir tekrar sosyal medyaya dönüyoruz. Hangi dinleyicilerimiz bizlerle birlikte? Aslında pek çok dinleyicimiz olduğunu biliyoruz ama isimleri görmek, rakamların ne kadar arttığını görmek mutluluk verici. Dinleyicimiz İbrahim Bulut yazmış. Hayırlı sabahlar Viyana'dan tüm türkü severlere, memleketim Kırşehir'e çiçek.

aklımıza. Pek çok türkümüz de var repertuarımızda ama yetişmezse zaman inşallah yarın sabah diyelim. Selahattin Özdemir'in mesajını görmüştük. Ali Onar da merhaba, günaydın, hayırlı işler dedi. Emir Bageri, hayırlı sabahlar, ismim Emir. Buradan bütün İran'a, Salmaz şehrine selam gönderiyorum diyor Salih Çağlar. Sıradaki türküyü kızı Çağlar'a armağan ediyor. Gaziantep Nakliyatçılar sitesine de selam olsun demiş Rençber. Hasan Özkan bir teşekkür iletisi yayınlıyor. Mesudiye türküsü için çok teşekkür ederim. Hepinize sağ olun, var olun. İbrahim Demir Kütahya Tavşanlı'dan, o da güzel dilekleriyle bizi karşılamış. Her zaman olduğu gibi çok teşekkür ediyoruz. Sizler sosyal medyada radyolarınızın başındasınız. Sıradaki türküyü seçiyorsunuz ve sevdiklerinizle güzel bir türküde buluşuyorsunuz. Dinleyenlerimizden Ahmet Kılıç'ın mesajını okumuştuk. Facebook'tan devam ediyoruz. Sayfayı da yeniledik. Vehbi Aksungur'un da mesajını gördük. Bulutlu ve serin bir sabah diyor Konya Selçuklu'da. Günaydın herkese, selamlar diye de yazmış dinleyicimiz. Başka hangi dinleyenlerimiz var? Isparta Senirkent'ten bir selam almıştık. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten torunları Alya, Emir, Asaf, Miraç, Gökçe ve Beril için bir türkü bekliyor. İsmail Akgün Trabzon'dan, Araklı'dan yazmış. O da türkümüzü istiyor. Alanya'dan kucak dolusu selam gönderiyorum Süleyman Şirin. Biz tatildeyiz. Sizi hep Almanya'da dinliyorum zaten. TRT türküsüz bir gün düşünemiyorum. Sıradaki türküyü buradaki bütün aileme, çok değerli eşime, tabii ki TRT türkü dinleyicileriyle siz ekibinize armağan ediyorum diyor Süleyman Şirin. Zafer Özkara Sakarya Camili'den yazdı. Efendim Suna Koçak'ın pek çok iletisini görüyoruz. Övgü, sevgi dolu. Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca'dan Muzaffer Özünlü için istiyor. Bir diğer dinleyicimiz Oktay Hançer yazmış. Erciş'ten selamlar. Artık yavaş yavaş doğadaki ağaçların, bitkilerin renklerinin değiştiğini, renk cümbüşüne dönüştüğünü görüyoruz. Her mevsimin farklı güzellikleri var yurdumuzda. İşte o güzelliklerden biri de Ekim ayında da doğanın bütün renkleri pozitif enerji katsın. Dört bir köşesine güzel yurdumun sıradaki türküyü eşim, çocuklarım, kıymetli ekibimiz için istiyor ve bütün TRT türkü dostlarına armağan ediyorum. Çok teşekkürler Oktay Bey paylaştıklarınız için. Cengiz Tilkioğlu Mola Yatağı'ndan, Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, Behiye Özgür Uşak Karahallı'dan, Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den, eşi Cahide Hanım için istiyor. Müjgan Kızılkaya İzmir Karşıyaka'dan takipçimiz koro arkadaşları için bir türkü bekliyor. Ayhan Çat günaydın İstanbul Beylikdüzü'nden, iyi ki varsınız, iyi ki türkülerimiz var diyor. Güne sizinle başlamanın mutluluğu içerisindeyiz her sabah. Sağ olunuz efendim. İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan, Muradiye Günhan Eskişehir'den, Musa Toros Antalya'dan, Nevzat Akı Yozgat Güzelli'den, İsmail Günerhan yollardan selamlar diye seslenmiş bize. Abbas Bakır Hatay Antakya'dan yazıyor. Türkülerle şenlensin gününüz, aydın olsun. Sıradaki türküyü eşim Gülşen ve çocuklarım için istiyorum. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan, Nevşehir'den Ramazan Altın yazdı. Ve Serap Çöykuş'un da günaydın mesajını gördük. Silifke'den bir mesaj var. Mukaddem Şenel yazmış. Selam diyor. Şaban Günhan Eskişehir'den ve Kazım Ülgü de Osmaniye Bahçe Bekdemir Köyü'nden programımıza ortak oluyorlar. Sanatçımız Şule Arı'nın sesinden dinleyelim Bursa Kelesi'nin türküsünü. Ömer Akpınar Yüre ekibinden derlemiş. Bahçede erik dalı diyeceğiz ama öncesinde özür dilerim, Sevcan Orhan seslendirecek. Unutmayalım, Yozgat'ın çok güzel bir türküsü vardır. Bizlerle birlikte Sevcan Orhan'ın sesinden Oğlanın Adı Ömer diyeceğiz şimdi.

Gıyıdan gıyıdan gıyıdan gel, ortası çamur gıyıdan gel. Bursa Keles'in türküsünü Şule Arık seslendirdi, bahçede Erik Dalı. 9.15 olmuş saatimiz, yeni bir günün sabahında türkülerle ilerliyor dakikalar. Hemen döndük Facebook'a, Erdal Öztürk Edremit Akçay'dan selam ve sevgiler diyor. Sıradaki türküyü armağan edelim, Yener Öztürk yazmış. Çıldır Doğru Yol Köyü'nden selam gönderiyoruz sizlere diyor. Bir de isteği var, Burhan Çaçan'dan bir türkü istiyorum mümkünse demiş. İsmail Şeker Kastamonu Azdava Yeşilköy'den, şu anda eşim Fatma Şeker'le İstanbul Kastamonu yolundayız. Selamlar sevgiler, hayırlı yolculuklar efendim. İnşallah sağlıcakla varın, varış noktanıza. Yılmaz Kara Ağaç Kütahya Gediz'den yazdı. Bekir Gültekin Edirne'den, Kayseri'den yazıyor ve diyor ki her sabah gönüllere türkülerden köprüler kuran kıymetli ekibe çok teşekkür ediyorum. Sıradaki türküyü sizlere Zonguldak Çatalağzı'ndaki Remzi Demirci, Kadir Orhan ve Fethi Fidan'a armağan etmek istiyorum. Osman Köz Iğdır'dan günaydın dedi. Erdoğan Oktay yazıyor Ceyhan'dan. Sıradaki türküyü Bülent Demirel eşi ve çocukları için çalarsanız çok mutlu oluruz. Almanya'dan sevgiler diye sesleniyor Hüseyin Şahin. Ömer Akaryalı Sakarya'dan, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Mehmet Ali Akyıldız Kocaeli Derince'den, Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray'dan, Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan, Ordu'dan Leyla Çabuk, Türkan Şekerci selamlarını göndermiş Kastamonu Küreçaybükü Köyü'nden, Kocaeli Gebze'den ailem, oğlum Atakan Emircan ve gelinim Yasemin Şekerci için olabilir mi dedi. Ali Yöntem de beraberliğimizi paylaşıyor, Bucak'tan selamlarını göndererek Hüseyin Güven'e ve Mehmet İleri'ye armağan ediyor. Burhan Çaçan'ı sevgiyle analım, bir potpuru ile, bir türkü demetiyle.

Karayüzü Mahabbesini Melda Duygulu'dan dinledik. 9:26 oldu. Artık programımızın son yarım saati içerisindeyiz. İstanbul'dan beraberliğimiz sürüyor. Rıza Gül bizi selamlamış İstanbul Küçükçekmece'den. Günaydın. Bugün doğum günü 33 yıllık yol arkadaşım, eşim, torunlarımın babaannesi Nuray Hanım'ın doğum günü. Sıradaki türküleri onlara armağan ediyor. Sizlere de sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Biz de buradan kutlayalım. Nice güzel yıllarınız olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla beraberce geçireceğiniz. İyi ki doğdunuz Nuray Hanım. Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan yazmış. Dinleyicimiz İbrahim Özü Doğru Çorum'dan bizi karşılıyor. Her şey gönlünüzce olsun dedi. Giresun Bulancak'tan İdris Şen, İsmet Paşa Mahallesi sakinleri için türküleri bekliyor. Denizli'den sevgiler diye seslenmiş Gülden İbiş İmamoğlu. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan takipçimiz. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan'ın selamları var sizlere. Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden hayırlı yayınlar diliyorum. Bahçeli Belde halkına armağan olsun Maksut Tanış. Bu da sizin mesajınızdı. Denizli Yatağı'ndan Selim Onay, Zeki Özceylan Merzifon'dan merhaba dedi. Sevdikleri ve dostları için sıradaki türkülerimize ortak oluyor. Halil Albayrak Samsun ilk adımdan Albayrak ailesi için bir türkü istiyor. Mehmet Çakmaktaş Sakarya'da diyalizden yazıyorum diyor. Geçmiş olsun, kolaylıklar dileyelim her zaman. Kayseri'den Hüseyin Coşkun, tüm TRT türkü dostlarına armağan olsun dedi. Hayri Merdane Konya Karapınar Kesmez Köyü'nden, Osmaniye'den Fahri Özdemir için seçiyor. Uşak'tan Mehmet Dayı, Kayseri'den Mustafa Telli, Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, Salih Akova İstanbul Pendik'ten eşi Emine Akova'ya gönderiyor türküsünü. Ali Yavuz Yalova'dan selamlar, oğullarım eşim için ben de bir türkü bekliyorum. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den yazıyor. Osman Çokyaman, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Adana Tellidere'den sesimizin ulaştığı herkese selamlar. Recep Kalkan, Afyon İsçehisar'dan, Hasan Yalmancıoğlu, İzmir Dikili'den eşi ve torunları için bir türkü bekliyor.

Abdurrahman Aksoy, Akif Arslan Kocaeli Gebze'den Hasan Cengiz, Antalya'nın yaylası Korkut Elinden merhaba. Sıradaki türkümüzü Hayrettin Tizlak, Bayram Seyyar, Şaban Özkan, Tahsin Uysal ve Avdan Köyü halkı için bekliyorum. Fahri Özdemir, sabah yayın ekibine günaydın. Türküler özümüz, sözümüz, bizi biz yapan değerler. Her gün birbirinden kıymetli türküleri TRT Türkü frekansıyla bize ulaştıran ekibe çok teşekkür ediyorum. Hatay Altınözü Karbeyaz köyündeki tüm Özdemir ailesine ve Hataylılara türkülerimizi armağan ediyorum. Manisa Salihli Yağbasan köyünden Emin Akgün yazdı. Sedat Uzun Trabzon Tokat yolundayız diyor. Sıradaki türküyü gönderelim hayırlı yolculuklar dileğiyle. Darende'den Ergün Tontu, Sezai Arslan Muğla Kavaklıdere'den, Ali Yöntem de Bucak'tan sıradaki türkümüzü istiyorlar. Sanatçımız Gülcan Kaya'ya şimdi kulak verelim. Orta Anadolu'nun türküsünü seslendiriyor. Ali Çöke'den Ömer Şan'ın derlemiş olduğu. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Bağ ayrı, bostan ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı kalsa nefesten ayrı?

Efendim çok istek alan türkülerimizden biriydi. Bahçe duvarından açtığım Yıldız Çam yorumuyla dinledik. Beste Muharrem Ertaş, güfte Neşet Ertaş'a aitti. 9.36 dakikalar ilerliyor vedaya doğru. Programımızın sonuna doğru sıradaki türküleri armağan ediyoruz. Fevzi Kara Adıyaman Gölbaşı'ndan seslendi. Malatya'daki tüm dostlara selam olsun dedi İsmet Yıldırım. Aydın Alıcı da Malatya'dan yazdı, sıradaki türkümüzü istedi. Ve Adana'dan Sarıçam'dan Mehmet Kozan da yine türkülere ortak olmak istediler. Sizler için Soner Ergün seslendiriyor, Misto.

Antepli gelinli Bilge ile sizlere seslendik. 9.47 oldu. Artık veda zamanı bizler için ama biliyoruz ki siz hiç frekansınızı değiştirmeyeceksiniz TRT Türk'ü dinleyenleri. Çünkü bu frekansta bizden sonra da yayına girecek olan birbirinden değerli yapımlar sizleri bekliyor. İstanbul'dan artık bugün yayınımız sona eriyor. TRT Türk'ü'de sabah Hüsamettin İlbaz Hatay Altınözü'nden yazmıştı. Ramazan Özünlü dedi ki günaydın, türkülerimiz hep güzel. Bugün seçilen türküler daha bir güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Aydın İsa Beyli'den selam ve saygılar dedi. Efendim bugün dinlediğiniz türküleri yapımcımız Nuray Soy'dan sizler için seçti. Muhammed Erice Su sesimizi iletti. Mikrofon başında ben vardım, Pınar Kundakçı Temel. Bugün gidiyoruz ama inşallah yarın sabah tekrar birlikte olalım. Son türkümüze armağan edeceğimiz dinleyicilerimizden biri Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den seslenmişti. Aksaray Ortaköy Bozkır Köyü'nden günaydın dedi Kerem Bozkır. Çok teşekkür ettik kendisine. Dinleyenlerimizden Turan Akman Erkılıç güzellikler diliyorum. Eskişehir'den selamlar, tüm arkadaşlarıma sağlık, esenlik ve türkülü saatler dilerim dedi. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan yazmıştı. Eşi Nisa Hanım için istedi. Vedamızı arzuyla halaylarla birlikte yapıyoruz. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olalım. Hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Şanlıurfa yöresinden Bahçede Nar Ağacı türküsünde geçen zılgıt sözcüğü. Zılgıt çal, türkü söyle, ömrümüz geçti böyle diyor türkümüz. Burada geçen zılgıt kelimesi.

Kendisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da genellikle düğünlerde eğlenmek amacıyla heyecan dürtüsüyle kadınların dili üst damağa vurarak çıkardıkları sestir. Hel hele de denir. Şimdi Seyfettin Sucu'dan derlenen bu türküyü Lütfi Ortakale'den dinliyoruz. Bahçede nar ağacı, sensin başımın tacı. Eğer beni sevmezsen onalım kardeş bacı.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini

ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten fon soruşturması sürecine dair yeni bir açıklama geldi. Şimşek, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtti. Bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır dedi. Sermaye Piyasası Kurulu da tasfiye kapsamındaki ödemelere dair tarih ayrımını netleştirdi. Türk askeri havacılık tarihinde yeni bir dönem başladı. Yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. Gökvatan'ın yeni muhafızlarını yetiştirecek Hürkuş'un ilk iki uçağı törenle teslim edildi. Gözler 2028'e kadar tamamlanacak 55 uçaklık filoya çevrildi. Teknofest Güneydoğu 30 Eylül'de yarın başlıyor. Kadimşehir Şanlıurfa 5 gün sürecek dev organizasyona hazır. Etkinlik öncesi kentteki otellerde doluluk %100'e ulaştı, şehirdeki hareketlilik de arttı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma derinleştiriliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kırıkkale'nin Yahşi Han Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı. 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul'da DH silahlı terör örgütü operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Washington-Tahran hattında arabulucular adeta mekik dokuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikalı yetkililerin arabulucularla bir araya geldiğini belirtti. Savaşı çok yakında kazanacağız ve her şey sona erecek dedi. Katarlı arabulucularla görüştüklerini duyuran İran'dansa, Amerikalılar barışçıl çözüm aradıklarını iddia ediyorsa biz o çözümü sunduk açıklaması geldi. İran savaşı Avrupa'da akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. İngiltere'de dizelin litresi tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa ülkeleri milyarlarca avroluk destek paketlerini devreye alıyor. Ancak geçici önlemlere rağmen yüksek fiyatların haneler ve şirketler üzerindeki baskısı sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: Yılmaz Kaygısız. Göller, güller, gönüller diyarı Burdur'dan selam ve sevgiler. Bugün sizlerden Güllük Dağı'nın başında türküsünü yöremiz sanatçısı Rıza Yağız'dan çalar mısınız? Tüm türkü dostlarıma selamlar.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Efendim programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Mustafa Acar yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Kahramanmaraş yöresinden derlediği türküyle başlıyoruz. Güzel ne güzel olmuşsun görülmeyi görülmeyi, siyah zülfün halkalanmış, örülmeyi örülmeyi.

Sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler'de beraberliğimiz sanatçımız Şerife Hatun'un seslendireceği Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet İnegöllü'den alınan bir türküyle sürüyor. Gidin bulutlar gidin yarime selam edin. Yarim uykudaysa uykusun haram edin.

Efendim Anadolu'nun dört bir yanından derlenen türküleri aynı çatı altında toplayarak coğrafi engelleri ortadan kaldıran, milletimizin gönül birliğini sağlayan eşsiz ve ehemmiyeti yüksek bir topluluktur Yurttan Sesler. Şimdi ise topluluğumuzda Giresun yöresinden Mehmet Üstün ve Halim Giresunluoğlu'ndan alınan Uzun Hava'yı seslendirmek üzere solistimiz Özlem Üngör Kara geliyor mikrofona. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim.

Sevgili dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı, sanatçımız Özgür Eren'in seslendireceği Çankırı yöresinden Mehmet Demiroğlu'ndan alınan bir türküyle devam ediyor. Karanfil ekeceğim, boyuna bakacağım, dayanamam bu derde de, daha mı çekeceğim?

Baycan'a uzanacağız. Tar sanatçımız Murat Akçay'ın notayı alıp repertuarımıza kazandırdığı Azerbaycan türküsünü seslendirmek üzere solistimiz Didem Dilara Duman geliyor mikrofona. Girdim yarın bahçesine çiçekler açmış. Koyar menim üreğime yaralar sançmış.

birikimi ve duygusal aynası olarak çok derin bir öneme sahiptir. Anadolu kültürünün sözlü geleneğini günümüze taşıyan türküler, aşk, acı, vatan sevgisi, gurbet ve dua gibi insana dair tüm duyguları samimi bir dille aktarır. Hem kültürel mirasın korunması hem de duygusal bağ kurmada başrol oynarlar. TRT Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler programında şimdi ise Şeyh Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Ahmet Yamacı'nın İzmir yöresinden derlediği bir türküyle devam ediyoruz. Ela gözlü benli Dilber, koyma beni el yerine, altın kemerin olayım, ah dola beni bel yerine.

Sevgili dinleyenler, şimdi Şanlıurfa'dan çok hoş bir uzun hava dinleyeceğiz. Sevgili dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programında sanatçımız Şehmuz Esenkuş seslendireceği birbirine bağlı iki türküyle geliyor. İlk olarak Şanlıurfa yöresinden Mehmet Vural'dan alınan bir uzun havayı dinleyeceğiz. Solistimize bağlamasıyla Metin Altun ve May ile Baran Aşık yol gösterecek. Tükendi nakdi ömrüm, dilde sermayem bir ah kaldı. Ve uzun havaya bağlı olarak Muzaffer Sarı Söze'nin Şanlıurfa yöresinden derlediği türküyü dinleyeceğiz. Siyah zülfün tellerine, muhabbetin yellerine.

Kıymetli dinleyenler, Kars yöresinden Aşık Dursun Cevlani'den alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Senem Akdemir geliyor mikrofona. Beyim gözün aydın olsun. Bugün ömrüm tazelendi. Bu sesi nazlı yüzünden dil dudaklar mezelendi.

Sevgili dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Mehmet Özbey'in derlediği türküyü seslendirmek üzere solistimiz Semra Algül Oflas geliyor mikrofona. Kurbanam han gözü ve mene bahan gözü ve çok sürmeler çekipsen evim yıhan gözü ve.

Sorma bu garip halimi, dertliden dert sorulur mu? Ayrılık büktü belimi, dertliden dert sorulur mu? Sivas yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan ve Ali Haydar Gül'ün notayı alıp repertuarımıza kazandırdığı türküyü sanatçımız Barış Akpınar seslendiriyor.

Değerli dinleyenler, Şef Mustafa Acar yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve ben Murat Doğru, stüdyomuzda bulunan kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Arif Balaban, Sadi Pirkoca ve Metin Altun, tarda Murat Akçay, kavalda Hüseyin Geçer, meyve balabanda Baran Aşık, kabak kemanede Mehmet Onur Erden, basta Mert Aslan ve ritim sazlarda Cemil Altun ve Suat Kuş. Bugün size topluluğumuzun icra edeceği Muzaffer Sarı Sözen'in Bayburt yöresinden derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı. Efendim tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışlarının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye, üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filios'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, Türkiye'nin yerli ve milli cep telefonu projesinde gelinen son noktayı paylaştı. Türk mühendislerin üzerinde çalıştığı telefon Anadolu'dan çıkacak, Malatya'da üretilecek dedi. Şahin, yerli cep telefonunun 2027'nin ilk yarısında satışa çıkarılmasını hedeflediklerini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait birçok örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu. İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne terörizmin finansmanı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Gaziantep merkezli 3 ilde de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı sorusunun yanıtı aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken bir hamle geldi. Putin, ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü.
1: Spor.
0: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında

Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. EuroLeague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili türkü dostlarımız. Bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız sizlerle yine. Türkülerle gün ortası başlıyor. Programı hazırlayan Sema Yardımcı Öz, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli. Bugün de saat başına kadar gönlünüzden geçenlere ses olmaya çalışacağız. Adana dolaylarından hareketli bir türküyle başlıyor programımız. Aziz Şenses'ten alınan türkümüzü Can Etli'nin sesinden dinliyoruz. İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar.

Türkülerle gün ortasında Adana yöresinden ayrılmıyoruz. Ali Rıza Önder'den derlenen sıradaki türkümüzü de Erkan Sürmen'in sesinden dinliyoruz. Soku da bulgur gelinim, soku da.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Tokat Zile'ye uzanıyoruz. Sadık Doğanay ve Aşık Ahmet Başer'den derlenen sıradaki türküde Hüseyin Turan'ı dinliyoruz şimdi de. Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın. Pervaneler gibi her dem canu alem yanmasın.

Türkülerle gün ortasında Orta Anadolu dolaylarından bir türkü var sırada. Sabiha Kubilay'dan alınan sıradaki türkümüzü Maral'dan dinliyoruz. Bastım da kırıldı iğdenin dalı, kötüye düşenin böyle olur hali.

Türkülerle gün ortasında bu kez Erzincan yöresinden bir deyişle Oğuz Aksaç alıyor sırayı. Ervah-ı Ezel'de, Levh-i Kalem'de bu benim bahtımı kara yazmışlar.

Saatler 12.25'i gösterdi. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi de Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş yöresinden bir türküyle Erdal Erzincan'ı dinliyoruz. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı.

0: TRT Türkü.
1: Sıradaki türkümüz bahar aylarında Gülşen Çağ'ında Kaderin Elinden Yorgunum Durnam. Gülşen Kutlu'nun güzel sesinden dinliyoruz.

Türkülerde gün ortasında şimdi Isparta Yalvaç'a uzanıyoruz. Havva Canlı'dan alınan sıradaki türkümüzle ritmimizi yükseltiyoruz. Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz. Erik dalı gevrek olur, basmaya gelmez.

Van Erciş yöresinden bir türküyle devam ediyor Türkülerle Gün Ortası. Hüsamettin Subaşı'ndan derlenen sıradaki türkümüzde Turan Engin'i dinliyoruz. Yüce Dağım Yanar Bana.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Aydın yöremize uzanalım. Zurnacı Halil Can'dan alınan sıradaki türkümüzde Orhan Hakalmaz'ı dinleyelim. Dumanı vardır şu dağların başında, gönlüm kaldı toprağında taşında.

Aydın yöresinden fazla uzaklaşmayalım, Muğla'ya gidelim. Şimdi de Kerimoğlu Zeybe ile Sümer Ezgi'yi radyolarımıza konuk edelim. Şu Muğla'nın çamları da çamları, alkanlara boyanmış Kerimoğlu'nun her yanları.

Türkülerle gün ortası programımızın sonuna doğru yaklaştığımız şu dakikalarda şimdi Kırşehir'e gidiyoruz ve büyük usta Neşet Ertaş'tan alınan güzel bir türküde Zara'yı dinliyoruz. Köprüden geçti gelin.

Türkülerle gün ortasında bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Türkülerle gün ortasını bugün sizler için yapımcımız Sema Yardımcı Öz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Sizlere güzel bir Sevcan Orhan türküsüyle veda ediyoruz. Yarın aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Bizim Eller programıyla huzurlarınızdayız. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunarak başlıyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak sunacağız programımızı. Yine sizin için çok güzel türküler seçtik. Lütfen radyonuzun başından ayrılmayınız. Çünkü türkülerle başlıyoruz TRT Türkü'de programlarımıza ve türkülerle sona erdiriyoruz günü. Bugün biz sizin gününüze türkülerimizle katkı sunmaya geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Erzurum'a. Programı Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetimde Emre Fidan var. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Güzel bir türküyle başlayalım. Nesrin Ulusu seslendiriyor programın ilk türküsünü. Ay ışığında göründüm. Hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, programı hareketli bir türküyle başladık. Hareketli bir türküyle devam ediyoruz. Sizi bu türküyle Sivas yöresine götürüyoruz. Volkan Erdoğan seslendiriyor. Madımah bitti mola, yolları tuttum ona.

0: TRT Türkü.
1: Vardım Hint eline kumaş getirdim, açtım bedestanı, sattım oturdum. Reyhan Ediş seslendiriyor türküyü. Biz de programımız devam ederken bu türküyü dinletiyoruz size.

0: TRT Türkü.
1: Malatya yöresinin ardından Amasya yöresindeyiz sevgili dinleyenlerimiz. Güzel türkülerimiz bizi Anadolu'yu diyar diyar gezdirirken biz de türkülerimize eşlik etmeye devam ediyoruz. Sabah Takkiraz'ı dinletiyoruz size. Bugün benim efkarım var, zarım var, değme felek telime benim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi dinleyeceğiniz türküyü Cengiz Özkan yorumuyla size dinleteceğiz. İhsan Öztürk'ün derlemiş olduğu bir türkü Hasan Durak'tan. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan.

0: TRT Türkü.
1: Kadir Üstündağ'dan alınan bir türkü Ceylan Serçe yorumuyla dinleyeceğiz şimdi. Kömürlük Dağı'na yağıyor yağmur, gelemem yanına, yollar pek çamur.

Kerkük'ten bir türkü dinletelim size. Sevgili dinleyenlerimiz, programımızda saatimiz 13.29'u gösterirken TRT Erzurum Radyosu'ndan sunduğumuz programda Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Helli'den Dağlar Kamış.

Sivas yöresinin uzun havalarından birini dinleteceğiz size. Semra Algül'ün yorumuyla sevgili dinleyenlerimiz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bir türkü bu. Karlı dağlar karanlığın bastı mı, kahpe felek ayrılığın vakti mi?

Arşiv'den seçtiğimiz bir türküyle devam ediyoruz. Biraz hareketlenelim sevgili dinleyenlerimiz. Kazancı Bediş söylüyor. Felek sen ne feleksen, bağrım ettin eleksen.

0: TRT Türkü.
1: Elazığ yöresinin türkülerinden biri, kaynak kişi Mustafa Demirci, Duygu Demir seslendiriyor. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim, söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, İzzet Altınmeşe'nin sesinden bir türkü dinletelim. Erzincan yöresindeyiz, komşumuzdayız. Türküyü İzzet Altınmeşe'nin söyleyeceğini daha önce belirtmiştik. Odasına vardım, kayfe pişirir, kınalı parmaklar fincan değiştirir. Hep birlikte kulak verelim.

Bugün türkülerimizi sizin için Selma Atalar seçti sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizi size ulaştıran isimse teknik yönetimde Emre Fidan'da. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül.

Hatta huzurlarınızda olacağız. Sizden söz alalım. Tekrar buluşmak dileğiyle diyelim ve veda edelim sevgili dinleyenlerimiz son bir türküyle. Dünya Tekin seslendiriyor. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji arzı krizine karşı dünyada alternatif arayışlarının sürdüğünü belirtti. Yerli enerji üretiminin daha kıymetli hale geldiğini ifade etti. Türkiye üretimiyle kendi kendine yeten bir ülke olacak dedi. Filyos'ta konuşan Bakan Bayraktar, yeni yüzer üretim platformunun 2028'de devreye alınmasının hedeflendiğini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçlarıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Soruşturmadaki tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 505 banka hesabıyla 82 kripto varlık cüzdanına bloke konuldu. İstanbul merkezde 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda şüphelilere ait birçok örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu. İstanbul'da DH silahlı terör örgütüne terörizmin finansmanı operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zekat, fitre, kurban parası adı altında örgüte para topladıkları iddia edildi. Gaziantep merkezli 3 ilde de terör örgütü DH'e yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere sağlanacak mı? Dünya bu sorunun yanıtını arıyor. ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında iki ülke arabulucularının görüştüğünü söyledi. İran savaşını yakında kazanacağız ve benzin fiyatları dibe vuracak dedi. ABD'li bir yetkili de Trump'ın İran'ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması karşılığında dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmaya ve yaptırımları hafifletmeye istekli olduğunu bildirdi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. A Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes'e saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

en saf, en temiz ve en içten duygularımızdır türküler. Türküler bazen özlemlerimiz, bazen sevinçlerimiz, bazense suskunluğumuzdur. Kimi zaman yavuklusunun hasretini çeken bir aşık, kimi zamansa kurulan en sağlam gönül köprüleridir türküler. Türkülerimiz kalbimizdeki umut.

Cesur. İçimizde kimi zaman feryat eden, kimi zaman da yüreğimize sevince boğan ve hayatı renkli ve yaşanabilir kılan melodiler bütünüdür türküler. Hayat nasıl sürerse sürsün, türküler insanın içini umutla doldurur hep. Türkü dinlemek tıpkı pamuk gibi bulutlarla dolu masmavi bir gökyüzü ve pırıl pırıl ışıldayan bir güneşin sıcaklığı gibidir. Yemyeşil çimenlerde koşmak, çiçeklerden yayılan mis gibi kokuyu içine çekmektir doyası. Mevsimlerin en renklisi ve en canlısıdır türküler. Türkü dinlemek sıcacık, içten bir gülümseme gibidir, insanın içini ısıtan. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan duygularımızı ifade eden ve dilimizde yer eden en güzel türküleri kanatlandırıp uçuracağımız Türkü Diyarı programı başladı. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve bugünkü program ekibimizi takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Ufuk'tan Akgüneş'le birlikte diyoruz ki Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Sevdanın teline dokunan çok özel bir eserle baş başa bırakalım. İçli tınılarıyla gönül dünyamıza seslenen mısralarda sanatçımız Şerife Hatun şöyle seslenecek. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. Bakır Yurtsever'den alınan, derin siteme ve samimi hisleri barındıran Şanlıurfa yöresi bu türküyle değerli sanatçımız sizlerle.

Şerife Hatun'un seslendirdiği türkünün ardından şimdi de Neşet Ertaş şaheseri olan bir Kırşehir türküsünü sizlerle buluşturalım değerli türkü severler. Zülüf dökülmüş yüze, kaşlar yakışmış göze, usandım bu canımdan dert ile geze geze. Bu türkü halk müziğimizin efsanevi ismi Neşet Ertaş tarafından TRT'mizin repertuarına kazandırılmış, kökleri kıymetli babası Muharrem Ertaş'a ve Orta Anadolu abdal kültürüne dayanan derin bir kavuşamayan aşıklar ağıtıdır. Birçok Anadolu ezgisinde olduğu gibi bu eşsiz eserin arkasında da tek bir kişinin adıyla anılan net bir kurgusal hikayeden ziyade kadim coğrafyamızın gurbetin ve imkansızlıkların doğurduğu gerçek bir hüzün barındırır. Merhum sanatçımız Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş, arşivimizdeki büyüleyici sesiyle radyolarımızda.

Sevgili dinleyenler, müzik kültürümü sevmeyi, sevilmeyi, hasreti ve gurbeti en anlamlı sözlerle günümüze taşıyan çok zengin bir repertuara sahip. Şimdi de sizi duygularla yakılan bir ezgiyle buluşturalım. Karagözlüm, senden murat alınmaz, neredesin, ne haldasın bilinmez. Sevdiğinin hasretiyle yanıp kavrulan bir gencin ruh halini anlatan bu eseri dinlerken, sevmenin, sevdiğine hasret kalmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha anlayacağız değerli türküseverler. Biz de Fahri Kayahan'a ait olan bu ezgiyi dinlerken hasret çeken tüm sevenlerin kavuşmasını diliyoruz. Hüseyin Turan, radyolarınızda.

Türkü Diyarı'nda şimdi de Ümit Tokcan'ın Kadir İnanır'dan derlediği Dillerden Düşmeyen Sevilen Bir Ordu Fatsa türküsünü dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Hekimoğlu derler benim aslıma, aynalı martin yaptırdım kendi neslime. Karadeniz'in dalgası gibi coşkulu gençlerini, yiğitliği ve mertliği anlatan bu türküyü Resul Dindar kanatlandırıp uçuracak.

Ekim oldu derler benim aslıma türküsünün ardından Sivas'ın Divri ilçesinden derlenmiş Ahmet Yamacı'nın Nuri Üstün sesten derlediği hüzünlü ve sevdalı bir türküyle birlikteliğimiz devam ediyor değerli türküseverler. Karaduta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım, kınamayın ahbaplar, şekerle beslendim. Karadut'un gölgesinde sırılsıklam ıslanan bir gönül, sağanak yağmurla karışan çok büyük bir sevda. Devriğinin taşına, toprağına sinmiş bu güzel türküyle Sevcan Orhan sizlerle.

şarkılarınızı. İsmet Akyol'un Gürbüz Sapmaz'dan derlediği türkü ile sanatçımız Zeynep Cihan sizlerle. Evlerinin önü bulgur sokusu, karşı yerden geliyor yarın kokusu. Giyinmiş, kuşanmış, hasların hası. Ceylan gözlerine hayran olduğum, Ela gözlerine kurban oldum. Nevşehir'in o kendine has ağzıyla söylenen bu güzel türkü Zeynep Cihan'ın coşkulu yorumuyla birleşecek. Belki de nakaratına sizler de eşlik edeceksiniz.

0: TRT Türkü.
1: Hareketlendiğimiz şu dakikalarda hızımızı hiç kesmiyoruz ve şimdi dinleyeceğiniz başka bir ritmik türküyle Adıyaman yöresine gidiyoruz değerli türkü severler. Düz dara yar, düz dara, yar zülfünü düz dara. 99 yarem var, sen açtırdın 100 yara. Aziz Çelik'ten alınan sevda, ayrılık ve kadim Anadolu'nun kendine has sıcaklığını taşıyan bu

Değerli dinleyenler, Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan canlı olarak türkülerin yarenliğinde devam ediyor. Şimdi de sizlere Şehmuz Esenkuş'la buluşturacağız. Diyarbakırlı sanatçımız Bedih Yoluk'a ait bir türkü seslendirecek. Sur dibinde gonca güller açıyor, Hevsel ortasından Dicle akıyor. Kucağında sahabeler yatıyor, 10 bin yıllık tarihtir Diyarbakır.

gönül dostluğunun, ahengin ve o samimi ezgi kervanının eksik olmadığı Türkü Diyarı programımızda kulaklarınızın pası siliniyor ve birbirinden seçkin türküler yüreğimize dokunuyor her zamanki gibi değerli dostlar. Biz de sazıyla, sözüyle ruhunuza dokunan tüm dostlara saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi de türküler bazen yüzlerce sayfalık kitabın anlatamadığı sadeliği tek bir dizede özetler. O sihirli nameler notalarla birleşir ve bizi çok uzak diyarlara götürür. Biz de türkülerden etkilenip hayatımızı sorgular dururuz. Tıpkı şimdi dinleyeceğiniz türkü gibi. Bütün dünya senin olsun, bir dost bir post yeter bana. Atlas, libas senin olsun, bir dost bir post yeter bana.

Evet sevgili dinleyenler, güzel bir türkü dinledik. Şimdi de birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tuğba Ger "Bütün Dünya Senin Olsun" dedi ve şimdi de Kubat Zekeriya Bozdağ'ın derlediği Orta Anadolu türküsünü kendine has üslubuyla seslendirecek. Nar ağacın arsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu? Hem sitem hem de hasret yüklü bu dizeler sazla birleşince gönüllerimize işleyecek usul usul.

Birçok türküde bazen büyük bir umut, mutluluk, huzur, özgürlük, bazen de bir başkaldırı öğesidir dağlar. Dağlar ihtişamla durmasına karşın erişilmesi çok güç bir coğrafi yerdir aynı zamanda. Türk halk müziğinde özellikle Doğu Anadolu türkülerinde çok önemli bir yeri vardır dağların. Dağlar Doğu Anadolu'da geçit vermez. Sevenler sevdiğiyle kavuşamazlar. Onlardan haber alamazlar. Aşılmazlığın, zorluğun sevgisi simgesidir dağlar. İnsanlar dağlar yüzünden çok çile çekmiştir. Bu çekilen çileler de türkülere yansımıştır her daim. Yüce dağ başına kar yağar bazen, bazen de başı duman duman olur dağların. Meydana gelen bu gelişmeler nedeniyle türküler yazılır, söylenir, dilden dile, nesilden nesile aktarılır yıllar boyu. Meydana gelen bu gelişmeler nedeniyle türküler yazılır dedik ve aşıklar dokundukça o tellere, bir de figan ettikçe dağlara, biz de kendimizi kaptırırız yakılan o türkülerin büyülü dünyasına. Tıpkı şimdi sizleri buluşturacağımız bu eşsiz türkü gibi. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yare, yol ver dağlar, yol ver bana. Bu eşsiz eseri Aşık Yener'den alınan İsmail Özden ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu eseri kazandırdıkları için ve Arif Sağ'a kulak vereceğiz ama öncesinde vedamızı da yapalım. Soner Emre hazırlamıştı Türkü Diyarı'nı, teknik yönetmenimiz Ufuk'tan Akgüneş'ti. Sonunda ben Aslı Hocaoğlu, yarın aynı saatte bu frekansta türkülerin yarenliğinde buluşmak, görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz ve sizleri Arif Sağ'dan dinleteceğimiz Yol Ver Dağlar, Yol Ver adlı türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: TRT Türkü'de Trabzon Radyosu'nun hazırladığı Karadeniz'den programına hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Karadeniz yöresi başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yörelerinden türküler derledik yine sizin için. Trabzon Maçka yöresine ait türküyle Hasan Tuncu dinleyeceğiz.

Gümüşhane Kelkit yöresine ait türküyü Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden dinleyelim. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar seki bağlar, Muratlı Murat almış, Muratsız her gün ağlar.

dolu yana yudumu. Yaylanın gönüllerine de dolu yana yudumu. Sevgilim bile gene gelsek bile ne olur. Güzellim bile gene de gitsek bile ne olur.

Karadeniz'den programında Çorum yöresine ait Ezgi'yi Bayram Arıcı'dan dinledik. Şimdi bir Gaziantep türküsüyle Sevim Seçkin Radyonuz'da kayınak kişi Azmi Körükçü. Deli kosaçın ölmezler, seni de bana vermezler.

Erzincan Kuruçay yöremize ait Nazım Can'dan alınmış türküyü Sabahat Akkiraz seslendiriyor. Büyük cevizin dibi ne durursun el gibi, salın da gel yanıma helalce yarim gibi.

Mevlam seni yarattı da kendi eline. Küresan 15 dat beni yaktı.

gazdaşı, fener söyler şu bana da ben o gazdaşım. Etrum bu işleri bak edelim gelmeyim. Bu asıldan bir ağlarda nasıl alır nasıl alır.

anlarken yarı gördüm. Ne var benim benim, ne var benim benim. Anlarken yarı gördüm. Ne var benim benim. Ver elini güzelim suyun kenarındayım. Ver elini güzelim suyun kenarındayım. Eller ne derse desin ben göle sözündayım. Eller ne derse desin da ben göle sözündayım. Kemencemin teline taşıysam bunu içiyse. Söyledim sana yegiz gelmeye dalış bize daha yegiz.

0: kurtulamadım ve kız da derdi veremlerden. Oy ne güzel o buyur da saçını tanan yanlar. Sen aramasan beni, sen aramasan beni. Sağ olsun
1: Bir Karadeniz eskisini Fahrettin Dilaver'den dinledik. Bu kez yöremiz Kars, kaynak kişi Şeref Canku. Gürkan Özpeker'in yorumuyla dinliyoruz. Gemiler gelende verir fitini, asumana çıkar onun tütünü. Ben neylerim senin kimin lotunu, uyan uyan o gözlerim aralı.

Ali Akkılıç, Sabun Çelik'ten alınmış Şanlıurfa Siverek türküsünü seslendiriyor. Bu pınar eşme pınar, yaramı deşme pınar, yar yanına gelende su ver, konuşma pınar.

Artvin Şavşat yöremize ait Cevri Altıntaş'tan alınmış türküyü korodan dinleyeceğiz. Gel benim gül yüzlü yârim, gelme gelme geldin dönme.

Yıldıray Çınar'ı sevilen bir türkü de dinledik. Giresun Şebin Karahisar yöremize ait türküyü Fatma Türkan Yamacı'dan dinleyelim şimdi. Bülbülü tuttum da güle bağladım.

Aysun Gültekin Ordu Yöremize ait türküyü seslendirecek şimdi. Bu türkü Ümit Tokcan'dan alınmış. Keçi saldım bayıra, şıngır mıngır yayıla. Yarın bize gelmezse Mevlam beni kayıra.

Böylece TRT Trabzon Radyosu'nca hazırlanan Karadeniz'den programının sonuna geldik. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz. Son türkümüz Reşat Karaoğlu'ndan gelecek, Rize Hemşin yöresine ait. Duman dağdan yukarı çıkmam diyebilir mi?

Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan fonlar vasıtasıyla piyasa bozulmasını

Belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomi kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Henrik Wüst ile görüştü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında düzenlenen programa katıldı. Yaptığı sunumda bakanlığın aile ve nüfus politikaları dahil birçok başlıkta attığı adımlara vurgu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı siyasal casusluk davasının 3. duruşması başladı. İddianamede 4 sanık için 20'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. Antalya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu düzenlendi. Aralarında turizmcilerin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'yi yılın ilk 8 ayında yaklaşık 35 milyon yabancı ziyaret etti. En fazla ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi. İstanbul ve Antalya yabancı ziyaretçi girişlerinde öne çıktı. Turistlerin büyük bölümü havayolunu tercih etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Rusya Devlet Başkanı Putin'den dikkati çeken hamle geldi. Putin ordudaki asker sayısını 15.500 artırarak 1.550.000'e çıkaran kararnameyi imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya'ya 10.000 Kuzey Kore askerinin daha gönderileceğini öne sürdü. Spor. A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. A Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih'le karşılaşacak. Anadolu Efes ise saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz Renkleri programıyla Antalya Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Saat 17'ye değin sürecek canlı yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor. Kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Bilgehan Gödek'le hazırladığı teknik yönetimde Haydar

Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sevgili dinleyiciler, Özgür Eren'den dinleyeceğiz. Aydın yöresinden bir türkü. Germenciğin Balatçığın arası diyor.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Muğla yöresine ait türküde Hale Gür'ü dinleyeceğiz. Şu Muğla'nın çamları diyor.

Sevgili dinleyiciler, Durmuş Yazıcıoğlu'nun Mehmet Köseoğlu'ndan derlediği Aydın yöresine ait türküde Fatma Topçu'yu dinliyoruz. İnce de Mehmet, martin takmış koluna.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Kayseri yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. İhsan Öztürk'ten Kara Çadır ismi tutar.

Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Emine Koç'tan dinleyeceğiz. Afyon yöresine ait Kadılar Yolunda Buldum Beş Para.

Sevgili dinleyiciler, Mustafa Hisarlı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya yöresine ait türküde Adile Kurt Karatepe'yi dinliyoruz. Ah İstanbul, sen bir han mısın?

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, son türkümüzü dinleyeceğiz. Isparta yöresinden ve Bahattin Tuğran seslendirecek. Muzaffer Sarı Söze'nin Kadir Acar'dan derlediği türküyü. Evlerinin önü Mersin diyor.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 29 Eylül Salı, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyo stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Çukurova'danın ilk türküsü Mersin yöresinden bir türkü. Musa Eroğlu'nun yorumuyla dinliyoruz. Giymiş kuşanmış yayladan gelir, bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

Değerli dinleyenler, şimdi de programımızda bir Orta Anadolu türküsünü Seyit Ali Koç'un sesiyle dinliyoruz. Sallan boyuna kurt bakayım, elmas küpeler takayım.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Aysun Gültekin'i bir Kerkük türküsüyle dinliyoruz. Benim ipek yağlığım var, görmeye gelin balam.

Değerli dinleyenler, programımız Adana yöresinden bir türküyle devam ediyor. Osman Özdenkçi'nin Necdet Eşkinat'tan derlediği türküyü Sabahat Aslan söylüyor. Kalenin üstü direk.

Sayın dinleyenler, saatler 17.25'i gösteriyor ve programımızda Adana yöresinden bir türküyle devam ediyor. Sanatçımız Ali Çakar'ı dinliyoruz. Şu giden kimin kızı, yanakları kırmızı.

Değerli dinleyenler, programımızda şimdi de Tülay Örten'i bir türküyle dinliyoruz. Azerbaycan türküsü, Arakçın Bendedir Ceylan.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Mersin yöresinden bir türkü. Ali Rıza Yılmaz söylüyor. Şu derenin okusunu. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi bir akşam diliyoruz. Ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere girişenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi. Gerekli soruşturmaların yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı, her kim milletin malına mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Erdoğan, Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü olduğunu, herhangi bir risk bulunmadığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı bugün konuyla ilgili ekonomik kurmaylarıyla bir araya geleceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu kapsamında yürüttüğü fon soruşturması sürüyor. Son olarak gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan 5 şüpheli tutuklandı. Fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı böylece 56'ya yükseldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük ifadelerini siyasi cehalet ve iftira olarak nitelendirdi. İçine düştüğünüz çarpıklıktan Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize saldırarak sıyrılamazsınız dedi. Ömer Çelik, ilkesizliği rehber edinen zihniyetin milletimize vereceği hiçbir ahlak dersi yoktur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un Portekiz temasları kapsamında iki ülke arasında parlamentolar arası işbirliği protokolü imzalandı. Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı José Pedro Branco ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi temaslarını Ankara'da sürdürüyor. Bu kapsamda Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst ile görüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen resmi belgede sahtecilik ve mobbing suçları ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğan'ın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik operasyonu değerlendirdi. Soruşturma için temiz futbol mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Hakemlere mobbing ve sahtecilik soruşturması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinde duyuru yayınladı. Duyuruda yönetimimiz Nisan 2025 tarihinden itibaren adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur denildi. Yeni Parti milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ın eşi Serpil Yavuz Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, yağma ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık iddiasıyla yürütülüyor. Washington-Tahran hattında müzakereler için görüşme trafiği hızlandı. Amerikan Başkanı Trump, savaşı çok yakında kazanacağız ve bu durum sona erecek dedi. İran ise şartlarını ilettiği Amerika'dan hala yanıt bekliyor. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika çözüm aradığını iddia ediyorsa çözümü biz sunduk ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkesin gölgesinde soykırım sürüyor. Son olarak Gazze kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında iki Filistinli daha katledildi. Katil İsrail unsurları ateşkesi 5147 kez ihlal etti.

0: İsrail zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İsrail işgalciler Filistinlilerin araçlarını yaktı, hasatlarını çaldı. A milli futbol takımı Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'ya farklı kaybetti. Ay Yıldızlılar Bursa'daki mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Milli takımımız gruptaki 3. maçında Cuma günü saat 21.45'te Belçika'ya konuk olacak. Euroleague'de çift maç haftasında iki temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin ve Anadolu Efes sahne alacak. Sarı lacivertliler saat 20.45'te Bayern Münih ile karşılaşacak. Anadolu Efes de saat 20'de Real Madrid'i konuk edecek.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusundaki 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 3 büyük şehirde de yağış bekleniyor. Ankara'da yarın sağanakla birlikte sıcaklık 19, İstanbul'da 22, İzmir'de 27 derece olacak. İstanbul'da yağışların 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Haberleri sunduk.

Gamze kelimesi Arapça kökenli olup sözlük anlamıyla gülümserken veya konuşurken yanaklarda ya da çenede oluşan küçük çukurluğu ifade eder. Ancak edebiyatımızda bu kelime sadece fiziksel bir çukur değil, sevgilinin sistemli bakışı, yan bakışı veya bir ok gibi aşığın yüreğine saplanan niyet ve edası anlamında kullanılır. Kültürümüzde gamze, neşenin, zerafetin ve aşığın gönlünü çelen tatlı bir bakışın simgesidir. Türkülerimizde ozanlarımız gamze kelimesini işlerken sevgilinin bir tebessümüyle aşığın iç dünyasında yarattığı o derin etkiyi dile getirirler. Aşık o gülüşü gördü mü vurulur, çaresiz dertlere düşer. İşte türkülerimiz sazın teline vurup aşığın bu hayranlığını anlatır. Bugün çalacağımız türküde gamze, sevgilinin bakışındaki o yaralayıcılığı gamzelerin oku bağrımda gezer diyerek anlatır. Şimdi bu güzel türküye kulak verelim. Bu meral bakışın ey peri suret, çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türk Akşamı'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. 29 Eylül Salı akşamında türkülerle sefalanacağımız bir akşam saatinde birlikteyiz yine sevgili dinleyiciler. Saatler 20'yi gösterinceye kadar bugün de türküler eşliğinde zaman zevklenecek, tatlanacak, güzelleşecek. Umudumuz bu yönde. Seçkimizi bu umutla hazırladık sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Semih Ballı ile birlikteyiz. Elbette saatler 20'yi gösterinceye kadar sizi sevgimiz, muhabbetimizle ağırlayacağız. Ankara Radyosu'nda birbirinden güzel türkülerle buluşmayı umut ediyoruz. Bugün de hep birlikte gönlümüzde yer edenlere denk gelecek türkülerle buluşmayı umut ediyoruz sevgili dinleyiciler. İlk türkümüzü de dinledik. Erzincan Kemaliye yöresinden Süleyman Hatun'dan alınan türküyü sanatçımız Şerife Hatun seslendirdi. Birlikteliğimizi bir Kerpik türküsüyle sürdürüyoruz. Mehmet Özbey'in derlediği türküyü yine sanatçımız İlker Gökkaya seslendiriyor. Kalk giden şıhbağına gazele, men çıtalim sen fistanın tezele.

Kerkük türküsü dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi radyomuz koro şefi, Yurttan Sesler koro şefi, usta sanatçımız Ali Aydar Gül'ün derlediği bir türküyle sürdürüyoruz. Zafer Gündoğdu seslendiriyor. Jandarmalar beni yoldan indirir, gözyaşlarım değirmeni döndürür. Zalim anan seni bana vermezse, korkarım ki bu dert beni öldürür.

Alaydar Gül'ün derlediği Sevda Türküsü'nü dinledik sevgili dinleyiciler ve birlikteliğimizi Erzurum yöresinden bir türküyle sürdürüyoruz. İlhami Kamber'in derlediği türküyü de yine sanatçımız Tekin Büyükkaya seslendiriyor. Mendilimde tuz taşı, gezerim dağdaşı, ellerde bulamadım sevdiğim kızlar başı.

Sevgili dinleyiciler, ard arda Sevda türküleri dinledik. Onlardan biriyle devam ediyoruz. Sevda türkülerinin yanık diyarı Şanlıurfa ile devam ediyoruz. Mustafa Canan'dan alınan türküyü radyomuz sanatçısı Şeyhmus Esenkuş seslendiriyor. Bir kız gördüm bedende.

saatimiz 18.32'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Birlikteliğimizin ilk 20 dakikasını geride bıraktık. Saatler 20'yi gösterinceye kadar türkülerle sarılı bir yolculuğu sürüyoruz biliyorsunuz. Birlikteliğimizde şu ana kadar birbirinden güzel sevda türküleri dinledik sevgili dinleyiciler. Şimdi bir deyiş dinleyelim. Erzincan yöresinden yetişen ünlü ozanımız Davut Suler'den alınan bir deyiş ve kızı Öznur Suler'i seslendiriyor. Bugün bende bir hakikat aşkı var. Dinle sözlerimi de, uyu göz nurum.

Özgür Alter'i dinledik sevgili dinleyiciler. Sözü müziği Kadir Hoca'ya ait türkü fonlu bir beste seslendirdi. Ayda Hüzün adlı albüm çalışmasında yer alıyordu sanatçının bu türkü. Ve birlikteliğimizi çok da sevilen bir türküyle sürdürüyoruz. Sivas Saray yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Senem Akdemir seslendiriyor. Kaleden iniş mi olur, ham demir gümüş mü olur, evvelden ikrar verip sonradan dönüş mü olur?

Mirası çekeceği, ay kırdal üstüne, ay kırdal üstüne. Kirası çekeceği, ay kırdal üstüne, ay kırdal üstüne. Alıp kazarım seni, kemencemin üstüne, kollarımın üstüne. Alıp kazarım seni, kollarımın üstüne.

Sevgili dinleyiciler, arşiv bantları arasında dolaşmayı ve kaynak isimlerle buluşmayı seviyoruz, biliyorsunuz. O bantlardan biriydi. Zinet Sönmez türkünün kaynak isimlerinden biriydi. Ferhat Özyakupoğlu ile birlikte seslendirdiler. Mustafa Hoşsu'nun Trabzon yöresinden derlediği ve repertuarımıza kazandırdığı türkülerden biriydi. Biliyorsunuz Karadeniz yöresinde özellikle Atma Türkü adını verdiğimiz karşılıklı söylenen türküler özel bir yer tutar. Bunun örnekleri Anadolu'da pek çok yörede var. Farklı isimlerle anılırlar. Karşıbeli söyleme, deme çevirme gibi. Bu da Karadeniz yöresinden bir örnekti sevgili dinleyiciler ve eski bantlarımızdan birinden dinledik. Saatlerimiz 18.54'ü gösteriyor. Türkü akşamında hem türkülerle ilgili bilgiler almaya hem keyifli buluşmalara devam ediyoruz birbirinden güzel isimlerle. Şimdi Malatya yöresinden Hasan Erdoğan'dan alınan bir uzun hava dinleyeceğiz birlikte. Cankat Erdoğan seslendiriyor. Çirkin ile nasıl edeyim sabah? Öyle bir yer sev ki eller söylesin.

Sevdanın da en güzel hali türkülerde dile gelir sevgili dinleyiciler. O türkülerden biriydi. Aşık Ali İzzet Özkan'dan alınan türküyü usta sanatçımız Süleyman Yıldız seslendirdi. Bir başka güzellikle devam ediyoruz. Erzincan Tercan yöresinden Davut Sulari'den alınan türküyü yine usta sanatçımız Hasan Özel seslendiriyor. Ela gözlerini sevdiğim Dilber, cihana yandırdı gözlerim beni.

Ne güzel bir türküydü. Hasan Özel'in sesinden dinledik. Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi yine bir uzun havayla sürdürüyoruz. Şanlıurfa yöresinden Yılmaz Tatlıses'in Mehmet Vural'dan derlediği türküyü de Sibel Güven seslendiriyor. Tükendi nakdi ömrüm, dilde sermayem bir ah kaldı. Deruni derdimi Lokman'a gösterdim. Dedi eyvah, bu derdin define çare, hakiki bir ilah kaldı.

Sevgili dinleyiciler, sanatçımız Adile Kurt Karatepe'yi Aşık Sefai'den, Şanlıurfa yöresinden alınan bir türküde dinledik. Birlikteliğimizi şimdi de Aşık Sefai'nin sesinden dinleyeceğimiz bir semahla sürdürüyoruz. Yine Şanlıurfa Kısas Köyü'nden alınmış bu semah.

Sevgili dinleyiciler, Erzincan Tercan yöresinden Aşık Daimi'den alınan deyişi sanatçımız Zafer Albayrak seslendirdi. Saatlerimiz 19.31'i gösteriyor. Ankara Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Türkiye akşamında birlikteliğimizi Isparta yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Kadir Acar'dan derlediği bir türküyle sürdürüyoruz. Özlem Ağrı seslendiriyor. Evlerinin önü Mersin, sular içmem kadınım tersin tersin. Mevlam seni bana versin, al hançeri kadınım, vur ben öleyim.

Ne güzel bir sevda türküsüydü sevgili dinleyiciler. Isparta yöresinden alınan türküyü Özlem Ağrı seslendirdi. Evvel Zaman adlı albüm çalışması içinde de yer alıyordu bu türkü sanatçının. Yine eskilerden bir band döndürerek devam edeceğiz. Türk akşamında birlikteliğimize Iğdır yöresinin çok sevilen türkülerinden biri Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Murat Şenel Önaldı seslendiriyor. Iğdır'ın al alması, yemeğe bal alması, yar gelene kaldı, yaramın sağalması.

Fatma Parlakol'dan Rumeli türküsü dinledik. Birlikteliğimizi Sivas Kangal yöresinden Musa Eroğlu'nun Yüksel Yıldız'dan derlediği sevilen bir türküyle sürdürüyoruz. Erkan Özbey seslendiriyor. Dost bağının meyveleri erişti. Ayva benim, turunç benim, nar benim.

Sevgili dinleyiciler, Sivas yöresinden alınan bu güzel türküyle birlikteliğimizin de son 10 dakikası içine girdik. Ve hareketli bir türkü dinleyelim. Yine bir sevda türküsü, Diyarbakır yöresinden Celal Güzel sesten alınan türküyü sanatçımız Münevver Özdemir seslendiriyor. Esti baharın nesimi, ne hoş edalı kesimi, aldım o yarın sesini.

Muğla Bodrum Yeniköy'den İliye için yazılan, okunan, söylenen türküyü dinledik Mustafa Özcan'dan ve bu keyifli türküyle birlikte veda vaktine ulaştık sevgili dinleyiciler.

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Türküleri kattık heybemize ve geldik radyolarınıza. Radyo Sanatçıları konseri başlıyor. Program yapımcımız Seda Arslan Çavural, ton meisterimiz Burçin Aktürk'ün, koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan'ın, kavalda Halil Çok Yürekli, nefesli sazlarda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Hüseyin Özdoğan ve Murat Kas, basta Olgun Kılıç, spikeriniz ben Giray Çavdar. Radyo Sanatçıları konseri birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. Koromuz ilk olarak Yozgat yöresinden Nida Tüfekçi'nin kaynaklık edip derlediği Dersini Almış da Ediyor Ezber türküsünü, ardından bağlı olarak Ankara Elmadağ yöresinden Muzaffer Sarı Söze'nin Bayram Aracı'dan derlediği Oyalı da Yazma Başına türküsünü söylüyor.

Koromuza teşekkür ediyoruz. Erzurum ismini taş plaklara taşıyan, türkülerin yanı sıra klasik Türk müziğiyle de uğraşan ve şarkılar besteleyen Haydar Telhüner'in kaynaklık edip Ali Canlı'nın derlemesini yaptığı Erzurum yöresinden türküyü Tuncay Kemertaş seslendiriyor. Şafak söktü yine sunam uyanmaz, hasret çeken gönül derde dayanmaz.

Tuncay Temertaş'a teşekkür ediyoruz. Özay Gönlüm bağlama yapımcısı Cafer Açın'a değişik bir saz yaptırdı. Bu saza isim vermek için yurdun her köşesinden mektuplar geldi. En son Yaren ismi benimsendi. Yaren, cura, tambura ve çığırı içeren bir sazdı. Özay Gönlüm Yaren sazıyla 42 ülkede konserler verdi. Onun kaynaklık edip derlemesini yaptığı Denizli yöresinden türküyü Sabahattin Gülümser söylüyor. Yavaş yavaş esen seher yelimi, benim gönlüm divane mi, deli mi?

Sabahattin Gülümser'e teşekkür ediyoruz. Özay Gönlüm'ün Zurnacı Halil Can'dan derlediği Aydın yöresinden bir türküyle Tuğba Ger çalıp söylüyor. Dumanı da vardır şu dağların başında. Gönlüm kaldı toprağında taşında. Bir ben değil cümle alemin başında.

Tuğba Ger sizler için çalıp söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Özay Gönlüm'ün derlemesini yaptığı, Kadir Türen ve Mehmet Yıldırım'ın kaynaklık ettiği Burdur Altın Yayla yöresinden bir türküyle Çiler Şatıroğlu mikrofonda. Çek deveci develeri engine, şimdiki rağbet güzel ile zengine.

Kiler Şatıroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi de İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konserinde Asilhan Doğan bizlerle olacak. İzmir, Ödemiş, Kaymakçı yöresinden bir türküyle buluşturacak. Kazım Alkar'ın Nuri Alkar'dan derlediği türküyü dinliyoruz. Devrent Deresi'ni duman bürüdü.

Asilhan Doğan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de yöremiz Denizli Acıpayam. Kaynak kişi Mansur Kaymak. Derleyen İsmet Akyol. Mikrofonda Selcan Kökçen Şahin. Ardıç arasında biten naneler. Doğurursa kız doğursun anılar.

Selcan Kökçen Şahin'e teşekkür ediyoruz. Söz ve müziği Seyfi Doğan'a ait olan türküyü Senem Ersin Genç söylüyor. Güz mü geldi, rengin soluk.

Sene Mersin Genç'e teşekkür ediyoruz. Şimdi de Özay Gönlüm'den Hediye Hüseyin'in derlediği Denizli yöresinden türkü Fatma Meşöz'ün sesinden dinliyoruz. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur. Gönül kimi severse dünya güzeli odur.

Fatma Meşe Öz'e teşekkür ediyoruz. Yıl 1917. Celal Güzelses bir gün birkaç arkadaşıyla birlikte Seman Köşkü'nün alt kısımlarındaki dutluklarda oturup türkü, şarkı, gazel ve hoyratlar okuyup eğleniyormuş. Mustafa Kemal de köşkteki havuzun bir köşesinde oturuyormuş. Okunan bu şarkı ve türküleri duyunca hemen emir erini çağırarak git aşağıdaki bahçelerde bu türküleri okuyanları al getir demiş. Askerler gidip sizi paşa istiyor bizimle geleceksiniz demişler. Celal Güzelses ve arkadaşları korkarak rahatsız ettiysek buradan gideriz demişler. Askerler hayır sizi köşeye götüreceğiz bizimle beraber geleceksiniz diyerek onları köşe götürmüşler. Gazi'nin huzuruna çıkarmışlar. Mustafa Kemal hanginiz o türküleri okuyordunuz diye sorunca Celal Bey ben okuyordum demiş. Mustafa Kemal senin ismin ne diye sorunca Celal Bey Mehmet Celalettin demiş. Mustafa Kemal peki burada da okur musun diye sormuş. Celal Bey de evet okurum diye cevap vermiş. Askerler Diyarbakır'ın ipli kürsülerinden getirmişler ve Celal Güzelses arkadaşları bu kürsülere oturmuş.

tutmuşlar. Celal Güzelses okumaya başlamış, bir hayli eser okumuş. Mustafa Kemal kendisine teşekkür etmiş, Celal Güzelses ve arkadaşları evlerine dönmüşler. Celal Güzelses'in Mustafa Kemal Atatürk'le ilk karşılaşması böyle olmuş. Şimdi Celal Güzelses'in kaynaklık ettiği Diyarbakır yöresinden türküyü Hakan Ünal söylüyor. Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı, elimden aldılar yarı.

Hakan Ünal'a teşekkür ediyoruz. İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Radyo Sanatçıları konserinin sonlarına doğru Elazığ yöresindeyiz. Enver Demirbağ'ın kaynaklık edip Zülküf Altan'ın derlediği türkü Ethem Kaya söylüyor. Gel benim gelin yârim, ver bana elin yârim.

Ritim sazlarda Hüseyin Özdoğan, Murat Kaz, bassa Olgun Kılıç ve spikeriniz Ben Giray Çavdar. Son olarak Bursa yöresinden TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün yöre ekibinden derlediği Meşeli Dağlar Meşeli türküsünü dinleyeceğiz. Hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Helal. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türkiye dinleyicileri, izleyicileri.
1: Reyhancığım, yine muhteşem bir seyircimiz var.
0: Evet,
1: bizleri kesinlikle hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz efendim. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Evet Reyhan, özledin mi?
0: Özledim, evet. İzleyicilerimizi özledim. Bizi sevenlerle buluşmayı özledim.
1: Ya,
0: orkestramızı keza yine öyle.
1: Aynen öyle. Türkiye'vi radyolardan devam ediyordu. Hiç ara vermedik.
0: Evet.
1: Ama televizyon olarak böyle
0: ara
1: kısa bir yaz tatilimiz oldu. Ama tekrar sizlerle birlikteyiz efendim.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii bugün ilk eserimiz Aşık Davut Sular Usta'ya aitti. TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca kayıtlar vermiş. Eserlerini Aşık Davut Sular'da.
1: Celal Güzel Ses.
0: Celal Güzel Ses, evet. Bu güzel isimlerin hepsinin eserlerini burada mümkün olduğunca icra etmeye çalışacağız. Ve Celal Güzel Ses'le ilgili çok güzel bir hikaye var aslında. Bunu da söylemek isteriz. Şark Bülbülü bilirsiniz. Celal Güzel Ses Usta yıllar öncesinde Yurttan Sesler'de kayıtlar vermiş ve burada çok güzel eserlerini kaydettirmiştir. Ve bu sayede de biliyorsunuz burası bir bellek, TRT bir bellek. Onun kayıtları daha sonrasında çok fazla derecede yayınlanmış ve Celal Güzel Ses'i tanımanın yanında Diyarbakır yöre müziğini de tanımış olmuşuzdur, değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Bunun dışında tabii ki de burada çok kıymetli emektar isimlerimiz var. Onlardan da biraz bahsetmek isteriz.
1: Sevgili şefimiz Gökhan Karakaya. Efendim, nefesli de Fatih Koçer.
0: Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Bas gitarda Özgün.
1: Ben söyleyeyim olur mu? Kendisi akrabam. Lütfen. Olur. Özgün Ereoğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimiz.
1: Hayır.
0: Orkestra bitti mi? Bitmedi.
1: Ama
0: Cemal Özkızıltaş.
1: Çok üzüldüm vallahi. Yani
0: Cemal Öz, bir şey söyleyeceğim. Aslında bu böyle değildi. Ben buraya sunacaktım, sen bu tarafı niye karıştırdın ki?
1: Karıştırdım Reyhancığım, yani uzun zaman
0: evet.
1: Oldu. Bak, yaz tatili geçti.
0: Aynen.
1: Dolayısıyla da ister istemez böyle bir
0: adapte olma sıkıntısı yaşadık değil mi?
1: Efendim, Cemal Özkızıltaş, kocaman alkış.
0: Bir de ben söyleyeyim, Cemal Özkızıltaş. En büyük alkışı, evet. Evet, Cemal Özkızıltaş aldı.
1: Yalnız Reyhancığım, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ankara Radyosu'ndan şu anda canlı
0: evet.
1: Türkiye'yi dinliyorsunuz efendim.
0: TRT Ankara Radyosu yapımıdır efendim Türkiye'vi. Bunu sıkça bugün duyacaksınız bizlerden. Yapım ve yayın ekibimiz.
1: Onları sonra söyleyelim mi? Herkes bizden türkü bekliyor.
0: Abicim,
1: araya söyleyelim olur. Bak. Bence şu anda herkes türkü bekliyor. O Reyhan Ediş'in güzel sesinden türkü dinlemek istiyor musunuz?
0: Peki.
1: Reyhan Ediş.
0: Yine arzuladım bizim elleri diyoruz efendim. Sonrasında bakalım ne gelecek.

0: Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ve
0: sağ olun.
1: Eriş ve muhteşem orkestramız.
0: Evet, çok büyük alkış lütfen.
1: Evet Reyhancığım.
0: Şimdi TRT Ankara Radyosu'nda yapıyoruz biliyorsunuz. TRT Ankara Radyosu yapımı olan bir program. Ama bu işin mutfağında çok fazla bir emektar var değil mi? Ben üzgünüm ama yapım ve yayın ekibimizi söylemek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, büyük bir alkış. Tonmeisterlerimiz Enver Ergün, Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Büyük bir alkış gelsin lütfen onlara. Kıymetli orkestradaki arkadaşlarımızı tanıttık. Peki abicim, bizi tanıttık mı? Zafer Albayrak.
1: Reyhan Ediş.
0: Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ve ben belki atlamış olabilirim. Tonmeisterlerimizi saydın mı?
0: Saydım.
1: Ha, saydı, tamam, süper. Olsun, bir kere daha sayalım. Çünkü
0: tamam,
1: onlar program boyunca sayılacak insanlar diyorum.
0: Kesinlikle.
1: İyi ki varlar, çünkü bizim sesimizi ta dünyanın bir ucuna kadar onlar ulaştırıyorlar. Ve bir de kocaman bir alkış istiyorum. Ne için biliyor musun? Bizi burada ağırlayan ve Türkü Evi'ne ev sahipliği yapan TRT Ankara Radyosu'na kocaman bir alkış.
0: Evet, şimdi senden ne dinleyeceğiz abicim?
1: Valla benden ne dinlemek istiyorsun Reyhan?
0: Yazımı kışacağım. Yazımı kışacağım.
1: Ya Reyhan'ı kırmayalım
0: arada,
1: o zaman.
0: Bu arada yalan değil yani. Türkü Evi sizin eviniz ya, aileniz ya efendim. Gökhan da oradan bana sufle veriyor zaten. Yazımı kışa çevirdin de diye. Evet abicim, yazımı kışa çevirdin tabii, senden
1: ben
0: her şeyi seviyoruz.
1: Ben sevdiğim insanları hayatım boyunca hiçbir zaman kırmadım ve senin için ve tüm sevenler için gelsin,
0: evet,
1: efendim.
0: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla.
0: Evet, dinliyoruz abi.
1: Arkasından bakalım ne gelecek.

Ki ben eminim ki sizler için de öyle. Burada bulunan birçok kişinin ailesi, anneleri, babaları kesin biliyorlardır Yurttan Sesleri, değil mi? Çünkü bizim ustalarımızın hepsi Yurttan Sesler'den bugüne kadar gelmiş ve bizler de birer Yurttan Sesler sanatçılarıyız. Sanatçıları olmaya çalışıyoruz. Üzerimizde çok büyük bir misyon var tabii ki. Hatalarımız bu programda da affola. Hatalar yapmamak üzere biz Yurttan Sesler'de olmalıyız bence. Bunun üzerine bu misyonu taşıyabilmek çok ağır. Dilerim, eminim ki sen de öyle. Genç yaştaki bir müzisyen olarak, Yurttan Sesler sanatçısı olarak bir ömür boyu buraya hizmet etmeye devam edeceğim. Fakat işte bu bahsettiğimiz isimler var ya, Celal Güzel Sesler, Davut Sulariler, Aşık Veysel'ler ve onların türkülerini seslendirdiğimiz bu kurumda var olmak o kadar kolay değil. Dilerim ömür boyu da hep bu hissiyatla, hep bu güçle buralarda yer alırız ve sizler de her zaman bizleri burada izlemeye gelir. TRT Türk ekranları gibi TRT televizyonlarında da bizleri izlerler, dinlerler inşallah. İzleyicilerimiz diyelim. Bir bülbülüm gül dalında öterim, ağlama sevdiğim senden beterim diyeceğiz. Bu uzun havayı arkadaşım, orkestra şefimiz bağlamada Gökhan Karakaya açışını yapacak. Hemen ardından da Berkıs Akkale'den her daim dinlemekten keyif duyduğum ve sizlerin de sevdiği bir eserdir. Yüce Dağ'dan Bir Yol İner. O da zaten bu uzun havayı bunun başında seslendirir. Onu yad etmek istedim. Eğer bizi dinliyorsa da seviyordur beni, bilirim. Onun için okumak istiyorum ve bu türküyü sevenlere.

0: Evet, teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Okumaktan zevk aldığım bir eserdir. Birazcık yani Reyhan, kulaklığın azizliğine uğradık ama olsun.
1: Yani insanın şu içine işliyor yani. Bravo.
0: Teşekkür ederim. Kıymetli orkestramıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Abicim sen ne yapacaksın şimdi?
1: Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Daha doğrusu buraya her geldiğim zaman gözümde canlanan anılar var Reyhan.
0: Evet.
1: Ta 90'lı yıllardı. Tam tarihini söylemeyeyim ama 90'ın ortaları. Bu stüdyoda Ankara Radyosu, bu stüdyosunda yarışmalar oluyordu. Stüdyo 1 yarışmaları. O yarışmalara geliyordum ve o zamandan bugüne şimdi de yine buradayım. Bu stüdyonun onun için benim gözümde ayrı bir yeri var.

0: Bu sadece bizde kalmayacak. Buradaki etkinlikler, yarışmalar, yani avazlar hep devam edecek. İlelebet var olsun Ankara Radyosu. Şimdi Ankara Radyosu'ndan yine güzel bir türkü seslendirmek istiyorum Reyhancığım.
1: Evet abicim, ne seslendireceksin?
0: Sesini o kadar çok beğenirim. Kendisi de öyle biridir. Abim, buradan kocaman selamlarımı iletiyorum. Eğer bizi duyuyorsa Nida Ateş.
1: Evet, çok selamlar.
0: Her beni gördükçe kaşların yıkma. Ne suçum var ise bildir efendim. Hata eyledimse kusura bakma. Düştümse elim tut, kaldır efendim. Hemen arkasından da Çorum'a gideceğiz. Çorum'dan güzel bir türkü gelecek. Gaya'yı gırcı tuttu. İlvanlım, ilvanlım, ama hep beraber söylersek bu türkü daha güzel olacak diye düşünüyorum. Olur mu?

0: Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Bugün bizi izlemeye, dinlemeye gelen çok kıymetli misafirlerimiz var değil mi? İsim lazım değil. Rehan Ediştürk Halk Müziği Korosu buradalar. Hepiniz iyi ki varsınız ve tabii ki de söylemekte bir sakınca yok. O da bizim kurumumuz. Bakanlığın çok kıymetli ses sanatçıları buradalar efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet, işlerinden bir tanesi Zafer abimizin eşi. Canan Çal, Arzu Albayrak, Emre Gürsoy, Canan Hanım'ın eşi. Aynı zamanda Davut Beyler de buradalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Evet Reyhan'cığım.
1: Bence saz çalsın.
0: Saz çalsın.
1: Dinleyicilerimiz de
0: söylesinler. Biz de böyle kenarda otur biz diyelim.

0: Evet, teşekkür ederiz efendim. Şevin Karahisar eseriydi.
1: Evet, işte Türk evinde bu güzelliği var. Yöre yöre yöre geziyoruz.
0: Gezdik değil mi?
1: Hiç yöre fark etmiyor yani. Bir gün Karadeniz'deyiz, bir gün işte Güneydoğu'dayız. Bugün nerelerdeydik Reyhan'cığım işte?
0: Evet, bir İç Anadolu yaptık.
1: İç Anadolu yaptık.
0: Şimdi
1: Diyarbakır yaptık.
0: Diyarbakır'da yaptık, Erzincan'da yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Beste eserlerimizi de seslendirdik. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Giresunlular ve Şebin Karahisarlarla ilgili bir durum var. Şimdi okuduğumuz eserde de bugün hazır Emre de burada. Bülbülü tuttum da Güle bağladım adlı esere Giresun deyince kızıyor. Şebin Karahisar dedim o yüzden de. Şimdi biliyorsunuz ilçe ilçe köy köy de değişiyor artık. Bu eseri Giresun değil Şebin Karahisar diye değiştirmemizi sanırım isterdi değil mi? Evet, küçük küçük değişiklikler yapmaya devam edeceğiz ve senden
1: türküler,
0: çok güzel...
1: Türküler hepimizin.
0: Kesinlikle
1: yani
0: hepimizin.
1: Öyle ayırt etmeyelim. Türkü türküdür.
0: Evet, bunun şehri, yani ilçesi, köyü olmaz değil mi? Ben de anlamıyorum zaten
1: kesinlikle
0: abiciğim.
1: Kesinlikle öyle. Yani zaten türkü şöyle bir şey. Belirgin olarak tabii bir bölgeye ait olduğunu zaten dinlediğinde veya
0: kesinlikle
1: işte o ritim kalıbından, evet, dolayı filan ağız yapısıyla ayırt edebiliyorsun ama bazı türküleri ayırt etmek imkansız. Yani bugün adam çıkmış gitmiş işte Güneydoğu'da batılı birisi bir düğüne gitmiş, orada bir ezgi duymuş, yıllar sonra o ezgi aklına gelmiş ve çalmış ve ona diyorlar ki işte işte bu batı değil, işte Güneydoğu'da duymuş ve o kültür taşınmış.
0: Etkileşim bir... her zaman devam ediyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Türkiye'vi devam ediyor fakat zamanımız çok az kaldı abicim. Senin türkülerini dinleyelim. Haydi bakalım.
1: O zaman Musa Eroğlu diyelim. Musa Eroğlu'nun çok güzel bir türküsü. Gurbet mi sorarsın Canan'ım benden? Hasret dolu türkülerden sor beni. Ve hemen arkasından da ben Gaziantep'e gideceğim.
0: Tamam.
1: Bir Gaziantep türküsüyle devam edeceğim.
0: Bekliyoruz.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ağzına gönlüne sağlık abiciğim.
0: Evet, biraz hızlı söylemeye başladık
1: evet.
0: Çünkü.
1: Evet, evet.
0: Çünkü programımızın sonuna geldik.
1: Orkestra şefimiz bağlamalarda Gökhan Karakaya, ritimde Cemal Özkızıltaş ve
0: evet, Fatih Koçer, Sinan Kızılgöz ve Özgür Neoğlu.
1: Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaşlerlerimiz Enver Ergün ve Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş, program TRT Ankara Radyosu yapımıdır efendim. Ve şimdi son olarak sizlere ne seslendiriyoruz?
0: Böyle hüzünlü hüzünlü bitirelim. Öyle her mi? Zaman böyle oynaya gitmeyelim ya, bazen hüzünlü olmak lazım değil mi?
1: Peki.
0: Ama hep beraber söyleyelim çünkü herkes biliyor diye düşünüyorum. Sevdan ile düştüm yaban ellere.
1: Sizlerden.
0: Dalıp çıktım ateşlere, küllere.
1: Evet.
0: Giyin demir çalıp gel ardım sıra.
1: Buyurunuz efendim.

zurnamızı bebe gibi kollarımızda yaylatırız. Dertli dertli iniler sarı durnamız. Göklerde maviliği bırakırız tel tel onlara. Dallarda duran bir çift durnaya takılır gözümüz. Dost eline gidenlerle selam göndeririz bir cam dolusu. Yemen ellerini de bilirler, Bağdat'ı da. Yedi iklim dört köşe gurbetidir onların. Gökyüzünde bölük bölük yolcularız. Kona kalka yola revan olurlar. Hep bizim ellere varmasıdır dileğimiz. Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle deriz allı durnaya, sarı durnaya, yareli durnaya. Velhasıl bir durna göçüdür yaşadığımız.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT İstanbul Radyo stüdyolarından sizler için hazırlayıp sunduğumuz Yadigar programımızdan gönüller dolusu saygı ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Türkülerin toprağı gönüldür demiş ustalarımız ve onlar şüphesiz gönül ehli insanların yaşadıkları ile bugünlere gelmiş. Bizler de bu gönül erlerinin yaktığı türkülerimize yaklaşık bir saat boyunca sizlerle en kıymetli zenginliğimizi, türkülerimizi paylaşalım. Onlarla arınalım, umutlanalım, düşünelim. Programımıza Tokat Zile'den, Mahmut Salan'dan, Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği, sözleri Aşık Dertli'ye ait olan tek bölümlü bir samahımızla merhaba dedik. Hatırına düşmez sormaz halimden, kirpikleri kalem kaşlıyar. Yareli Durna'yla ya da Allı Suna'yla meramını anlatıyordu Aşık Dertli bize. Bize de ses olmak nasip oldu. Yadigar'da bu güzel türkülerle yol aldığım bu demde TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli saz sanatçıları eşlik ediyor. Grup şefimiz Maybol Aban'da Zafer Taş'tan, bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, basta Burak Demir, kabak kemanede Burhan Elmas, ritimde Cemal Kaplan türküleri eşlik edecekler efendim. Sesimize emanet ettiğimiz kıymetli tonmeisterimiz Süleyman Nazifilter en güzel haliyle ulaştırıyor sizlere. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar Anadolu'yu seyran ediyor efendim, aşk ile.

Gül üşüdü, çiğ düştü gül üşüdü. Bülbül kanadını topla, gölgende gül üşüdü. Yollarımız yokuş olur bazen, dertlerimiz uyanır. Çayda çıra mı yanar, biz mi yanarız bilinmez. Bir şuhi sistemkarın saldığı dert aklımızı azat eder. Aş yesek dilimiz yanar, bezireden çıksak başımız ağrır. Sinemizde tutuşan bir ocak yanar durur. Nice mendiller ıslanır yaralı gönlümüzden. Sevdalı bir türküden bir türkü salınır Harput'un nemli gözünden.

Pencereden bir taş geldi, ben zannettim mamoş geldi. Elazığ'dan sevilen bir sevda türküsü geldi dile. Ali Oğuz ve Mehmet Akar'dan derlenen. Ardından divan sazıyla Ayhan Aydın'ın, balabanı ile Zafer Taştan'ın açışlarıyla en yöremizden Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde adlı uzun havamıza ses olduk. Sevgili arkadaşlarımın da ellerine, gönüllerine sağlık diyorum. Sevgili Ayhancığım, uzun zamandır böyle güzel bir divan açışta dinlememiştim. Gönlün var olsun. Ve yine Eğin türküsüyle devam ettik efendim. İzzet Altınmeşe tarafından derlenen Odasına Vardım Kayfe Püşürür adlı sevda türkümüzle yine sizler için seslendik sevgili saz sanatçılarımız ile birlikte.

bir ahı, milyonların derdine belki de derman olmuş bir ses ve usta bir yorum. Halk türkülerine adanmış bir ömür ve Turan Engin. Aslen Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşta halk müziğiyle ilgilenmeye başladı.

saz çalmayı Aşık Davut Sulari'nin yeğeni Murat Koç ve Ali Ekber Çiçek'ten öğrendi. 1958 yılında Sadi Yaver Ataman'ın yönettiği İstanbul Belediye Konservatuarı Folklor Tatbikat Topluluğu'nda ses sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Ayrıca 1960 yılına kadar İstanbul Radyosu'nda Sadi Yaver Ataman'ın sunup yönettiği Memleket Havaları, Saz ve Tel Birliği'nin emisyonlarına katıldı. 1959 yılında İstanbul Radyosu'nda yöre sanatçısı statüsünde çalıp okuma, 1961 yılında açılan Muzaffer Sarı Sezen'in başkanlık ettiği bir sınav ile de Yurttan Sesler kadrosu içinde çalışma hakkı elde etti. 1967 yılında hocaları Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Tuncer İnan, Ahmet Yamacı ve Neyzen Ulvi Ergüner'in teşvik ve talepleriyle Yurttan Sesler topluluğuna kadrolu sanatçı olarak dahil oldu. Özellikle bas bariton sesiyle ustaca seslendirdiği Orta ve Doğu Anadolu'nun uzun havaları yanında Değiş, Samah, Coş havaları, Duazi İmam gibi mistik yönü ağır basan eserler ve muhabbet türküleriyle tanınan Turan Engin, sanat hayatında Aşık Davut Sulari, Ali Ekber Çiçek, Aşık Daimi, Aşık Beyhani ve Muhlis Akarsu gibi halk sanatçılarının ve ustalarının izinden giderek gönüllerde taht kurdu. Bugüne kadar ülkemizin çeşitli yörelerinden birçok türkü, uzun hava ve Değiş Samahları derleyerek repertuarımıza kazandıran Turan Engin, 23 Temmuz 2006 yılında aramızdan ayrıldı. Şimdi değerli dinleyenler, ustamızı saygı ve rahmet, özlemle de yad ederek o eşsiz yorumu ile sizleri buluşturalım. Bir ahı, milyonların derdine belki de derman olan uzun havasıyla. Deli gönül bizim ele gidersen, selam söyle eller bana küsmesin. Yol ırak viran bağ varırsan, gülü solmuş dallar bana küsmesin. Ilgıt ılgıt esen yeller bana küsmesin.

Gönüllerde taht kuran bu büyük ustayı Turan Engin'i saygı ve rahmetle anıyoruz efendim. Ve kendisinin derlediği dua dua göklere yükselen türkümüzü ona saygı ve özlemle seslendirelim. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var, beni Muhannet'e muhtaç eyleme.

Gözleri dolunaya bakıp konuşurdu. Açma zülüflerin yerlere karşı. Sevdanın en derinine inilirdi bir göz değmesiyle. Ellerimiz, dilimiz çiçek açardı. Ol bunu ham kişiler bilmezdi. Ham olanlar öte dursundu. Aynayı kir öldürürdü ve gönül aynası silinmeliydi hep. Ne balık suya doyardı, ne kuş gökyüzüne, ne de insan sevdaya. Hep sevdaya dair söyledi, söyledi durdu insanoğlu. Bize şöyle söylemişlerdi. Sevgi kapısının bekçisi Hüda'dır oğul.

Evet, kıymetli Yadigar dinleyenleri, sizleri Kırşehir yöremizden Neşet Ertaş'tan alınan Açma Zülüflerin Yerlere Karşı adlı türkümüzle buluşturduk ve ardından İzmir yöremizden İsmet Kuloğlu'ndan alınan Bir Tahtacı Samahı geldi dile. Söylenir gezersin de yaban ellerde, Bağdat diyarına vardın mı turnam? Ve yavaş yavaş yadigarımızın sonlarına doğru gelirken, geleneğimizin ve Anadolu insanının en soylu, en gerçek ve en dost dili olan türkülerimizle seslendik sizlere. Şimdi Azerbaycan'dan Zeynep Anlarova'dan alınan Bir Sevda mahnısıyla veda edeceğiz. Ve programda eşlik eden kıymetli yol arkadaşlarıma anons etmek isterim. Grup şefimiz Maybel Aban ile Zafer Taş'tan, bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç. Basta Burak Demir, Kabak Kemal'de Burhan Elmas, ritimde Cemal Kaplan eşlik ettiler. Sesimizi sizlere kıymetli ton maisterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcımız sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan, sunan ben Adile Kutkaratepe. Sizlere Leyla diyoruz. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık efendim. Hoşçakalın.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde konuğumuz Adanalı Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı Semih Kılıç. Sayın Kılıç, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Sayın Mert.
0: Evet, bugün sazıyla sözüyle birbirinden değerli eserler dinleyeceğiz Sayın Semih Kılıç'tan. Ama öncesinde kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
1: İşte Adana doğumluyum. Yani çocukluk Adana'da geçti. O zaman mahalle hayatı bildiğimiz gibi, şimdiki gibi değildi. İşte müstakil evler falan, nüfus yoğunluğu o kadar değildi. Çocukluğumuz iyi geçti. İlkokul, lise. Ondan sonra tabii benim müzikle alakam yaklaşık 11 yaşında falan tesadüf eseri gelişti. Bir akrabanın işte bizi ziyareti sonrasında evde beraberinde getirdiği sazı giderken evde unutması, tekrar gidip dönüp geri almaması, işte saza öyle bir meyillenme oldu, başlangıç oldu.
0: Ve o günden bugüne? O,
1: bugüne işte amatörce sahne alıyorum ara sıra.
0: Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama öncesinde bir eser dinleyelim mi sizden?
1: Evet, şimdi Adana türküsü ile başlayalım. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına, telli kurban bağlayayım asker yarın kapısına.
0: Sazı ve sözüyle Semih Kılıç'ı dinliyoruz.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın Semih Kılıç.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Adanalısınız.
1: Evet, Adana doğma büyüme. İşte lise çağlarına kadar Adana'daydım. 18-19 yaşlarında İstanbul'a gittim. Müzik amaçlı tabii, müziği takip ediyordum.
0: Evet, Adana'da Türk halk müziği açısından çok zengin bir kültüre sahip.
1: Öyle.
0: Siz yani böyle bir ortamda büyüdünüz.
1: Yani evet, yani şey, verimli topraklar hem coğrafya açıdan hem sanatsal açıdan birçok halk ozanı yetiştirmiştir.
0: Size kimler örnek oldu?
1: Yani biz işte küçükken TRT'nin radyosu vardı, işte tuşlu basarak böyle. Oradan işte piyesler dinlerdik. Genellikle Türk halk müziği dinlerdik işte. O radyoyu açardık bütün gün çocukken. Öyle bir aşinalık oluştu. Ondan sonra işte ruhusuyla bir şey oldu böyle, tiyatro ortamında falan. Onun müziği çalınınca kasetleri de vardı. Abim getirmişti işte. Oradan etkilendim. Direkt İstanbul'a konservatuvar ve radyo imtihanlarına girmek amacıyla gittim. İkisine de girdim. Olmadı. Birinde stajyer olarak TRT'nin 80'de açtığı
0: sınav.
1: İlk yüze kaldım. Ondan sonra olmadı.
0: Evet. Yine müzikle devam edelim Sayın Semih Kılıç. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi Aşık Mahzuni'den sevdiğim bir türkü derleme. Dokunma keyfine yalan dünyanın, ipini eline dolamış gider.
0: Buyurun efendim.

0: Sayın Semih Kılıç, çok teşekkür ediyoruz bu güzel eser için.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Aşık Mahzuni Şerif'i de rahmetle anıyoruz.
1: Evet, rahmetle anıyoruz.
0: Saz çalmaya nasıl başladınız?
1: İşte dediğim gibi bir akrabanın tesadüf eseri, ziyarete geldiğinde beraberinde olan sazı giderken unutmasıyla öyle başladı. Küçük bir sazdı. Yani kırık dökük olsa da şey yaptı, en azından bir tanışmaya vesilesi oldu. Ondan sonra takip ettirmişti.
0: Etrafınızda...
1: Eğitim almadığım için şey oldu, yani biraz süreç yavaş ilerledi.
0: Etrafınızda nasıl fark edildiniz?
1: O dönemlerde saz şey değildi, yani böyle çok çalınan, fazla sayıda mesela bu konuda eğitim veren bir iki yer vardı sanırım. Yani o isimleri de hatırlıyorum kendi bireysel çabalarıyla, ama böyle belediye bünyesinde konservatuvar olduğunu zannetmiyorum o dönemde, benim dönemimde. Sanırım onlar daha sonra açıldı.
0: Peki siz müziğe başladıktan sonra ne gibi etkinliklerde sahne aldınız?
1: Genellikle davetlerle başlıyor. Yani bazen düğün olabiliyor, bazen bir yerde misafirlikte olabiliyor, bazen bir ticari bir şey, işletme olabiliyor, restoran olabiliyor ya da kafe türünde, Türkiye evi türünde bir dönem çok modaydı bildiğiniz gibi.
0: Yine müzikle devam edelim.
1: Tabii. Zeynel Can'dan alınan "Eğlen yolcum eğlen bir su vereyim, susuz çöller aşmadın mı yalan" diyelim.
0: Buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel eser için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, bir dönem Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Ruhi Su ile çalıştınız.
1: Evet, bir dönem onun işte öyle kısa bir dönem. Ama yine de şanslı olduğumu düşünüyorum. Yani en azından şahsen tanışmış oldum, evine gitmiş oldum şahsen. Dinleme fırsatı buldu, kendisi beni dinledi. Güzel bir ortamdı. İşte yarıda kesilince biraz şey olduk tabii.
0: Evet, 1980 yılında.
1: Evet, ondan sonra Dil Tarih Coğrafya Fakültesine gittim. Kazandım. Orada 2 yıl okudum. Son işte Ruhi Su'yu da orada gördüm yani. Orada plak imzalama günü vardı sanırım. Kendisinin de böyle şeye doğru, sonuna doğru. 85'ti çünkü. Hı hı. Ama biz işte ikinci sömestr böyle Nisan gibi bir şeydi sanki.
0: Görüştünüz tekrar.
1: Hanımıydı. Tabii ben onu görünce sevindim. Kendisi de sevindi. En son görüşüm oydu işte 85'ti.
0: Evet.
1: Öyle.
0: Sonra Adana'ya geldiniz.
1: Evet.
0: Mersin'e ne zaman yerleştiniz?
1: Valla yurt dışı serüvenim oldu benim bir süre işte. Ondan sonra 2016'da Adana'ya tekrar geldim. Buraya 2010'da.
0: Şimdi sırada ne var Sayın Semih Kılıç?
1: Şimdi sırada Eskişehir türküsü. Bu dağlarda bağ olmaz, kara üzüm ak olmaz diyelim.
0: Buyurun efendim.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ruhi su sizin için önemli bir örnek.
1: Evet, yani o işte o gelişme döneminde etkilendiğim müzik yapan insanlardan bir tanesiydi.
0: Onun dışında?
1: Onun dışında yani TRT'de işte radyoda dinlediğim bir sanatçı vardı yani. Nurettin Dadaloğlu vardı, Ömer Şan vardı. Yani vardı, Nuri Sesi Güzel vardı. Çoğunu tanırım yani Türk Halk Müziği sanatçıları.
0: Evet.
1: Televizyonda dinlerdim. O Beraber Solo ve Türküler programı vardı, o meşhur.
0: Peki günümüzde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz müzik adına?
1: Günümüzde yani çok sık olmasa da ara sıra işte düzenlenen yani tabii bu davet
0: gibi etkinlikler.
1: Tabii daveti alıp orada işte müzik yapmam istendiğinde şey, ama sahne alıyorum ara sıra.
0: Ailenizde başka müzikle uğraşan kimse var mı?
1: Yok, hep amatörce işte. Yani profesyonel anlamda belki işte piyasada bu işten para kazandım demekse ben tekim yani. Yani müzikten para kazandım.
0: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Sayın Semih Kılıç, son olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Şimdi de işte güzel bir türküyle devam edelim. Yarim derdini ver bana, dermanın olayım seni diyelim.
0: Mikrofonda Semih Kılıç.

0: Sayın Semih Kılıç, bugün birbirinden güzel eserler dinledik sizden. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Mert Bey. Sağ olun, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Adanalı Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı Semih Kılıç'tı. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Nida Tüfekçi Muharrem Ertaş'tan derledi, Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım.

Eleman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Reyhan Ediş'ten dinliyoruz. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar beni.

Sezgin'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği Kayseri türküsüyle Nursel Ercan sizlerle. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü, canım sıkılır.

Şahin Çınar'ın Aşık Mahzuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla.

Ömer Sarı Sözer'in Hakkı Coşkun'dan derlediği Malatya türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinliyoruz. Yüksek eyvanlarda bülbüller öter, bülbülün figanı aleme yeter.

Turan Engin'in Aşık Haşimi'den derlediği Çorum türküsünü Özlem Üngör söylüyor. Geçsem de dünyanın dört bucağını, vallahi gözüme yine boş gelir.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Helal. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Türk TV dinleyicileri, izleyicileri.
1: Reyhancığım, yine muhteşem bir seyircimiz var.
0: Evet,
1: bizleri kesinlikle hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz efendim. İyi ki varsınız. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Evet Reyhan, özledin mi?
0: Özledim, evet. İzleyicilerimizi özledim. Bizi sevenlerle buluşmayı özledim.
1: Ya,
0: orkestramızı keza yine öyle.
1: Aynen öyle. Türkiye ve radyolardan devam ediyordu. Hiç ara vermedik.
0: Evet.
1: Ama televizyon olarak böyle kısa bir yaz tatilimiz oldu. Ama tekrar sizlerle birlikteyiz efendim.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii bugün ilk eserimiz Aşık Davut Sular Usta'ya aitti. TRT Ankara Radyosu'nda yıllarca kayıtlar vermiş eserlerini Aşık Davut Sular'a.
1: Celal Güzel Ses.
0: Celal Güzel Ses, evet. Bu güzel isimlerin hepsinin eserlerini burada mümkün olduğunca icra etmeye çalışacağız. Ve Celal Güzel Ses'le ilgili çok güzel bir hikaye var aslında. Bunu da söylemek isteriz. Çark Bülbül'ü bilirsiniz. Celal Güzel Ses Usta yıllar öncesinde Yurttan Sesler'de kayıtlar vermiş ve burada çok güzel eserlerini kaydettirmiştir ve bu sayede de biliyorsunuz burası bir bellek, TRT bir bellek. Onun kayıtları daha sonrasında çok fazla derecede yayınlanmış ve Celal Güzel Ses'i tanımanın yanında Diyarbakır yöre müziğini de tanımış olmuşuzdur, değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Bunun dışında tabii ki de burada çok kıymetli emektar isimlerimiz var. Onlardan da biraz bahsetmek isteriz.
1: Sevgili şefimiz Gökhan Karakaya. Efendim, nefesli de Fatih Koçer.
0: Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Bas gitarda Özgün.
1: Ben söyleyeyim olur mu? Kendisi akrabam olur. Özgün Ereoğlu. Efendim, Cemal Özkızıltaş, kocaman alkış.
0: Bir de ben söyleyeyim, Cemal Özkızıltaş. En büyük alkışı, evet. Evet, Cemal Özkızıltaş aldı.
1: Yalnız Reyhancığım, bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ankara Radyosu'ndan şu anda canlı, evet, Türkiye'yi dinliyorsunuz efendim.
0: TRT Ankara Radyosu yapımıdır efendim Türkiye'yi. Bunu sıkça bugün duyacaksınız bizlerden. Yapım ve yayın ekibimiz.
1: Onları sonra söyleyelim mi? Herkes bizden türkü bekliyor.
0: Abicim,
1: araya söyleyelim olur. Bak. Bence şu anda herkes türkü bekliyor. O Reyhan Ediş'in güzel sesinden türkü dinlemek istiyor musunuz?
0: Peki.
1: Reyhan Ediş.
0: Yine arzuladım bizim elleri diyoruz efendim. Sonrasında bakalım ne gelecek.

0: Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ve
0: sağ olun.
1: Eriş ve muhteşem orkestramız.
0: Evet, çok büyük alkış lütfen.
1: Evet Reyhancığım.
0: Şimdi TRT Ankara Radyosu'nda yapıyoruz biliyorsunuz.

0: TRT Ankara Radyosu yapımı olan bir program. Ama bu işin mutfağında çok fazla bir emektar var, değil mi? Ben üzgünüm ama yapım ve yayın ekibimizi söylemek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, büyük bir alkış. Tonmeisterlerimiz Enver Ergün, Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlilerimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş. Büyük bir alkış gelsin lütfen onlara. Kıymetli orkestradaki arkadaşlarımızı tanıttık. Peki abicim, bizi tanıttık mı? Zafer Albayrak.
1: Reyhan Ediş.
0: Teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ve ben belki atlamış olabilirim. Tonmeisterlerimizi saydın mı?
0: Saydım.
1: Saydı, tamam, süper. Olsun, bir kere daha
0: Heyecan.
1: Sayalım çünkü
0: tamamen
1: onlar program boyunca sayılacak insanlar diyorum.
0: Kesinlikle.
1: İyi ki varlar çünkü bizim sesimizi ta dünyanın bir ucuna kadar onlar ulaştırıyorlar. Ve bir de kocaman bir alkış istiyorum. Ne için biliyor musun? Bizi burada ağırlayan ve Türkü Evi'ne ev sahipliği yapan TRT Ankara Radyosu'na kocaman bir alkış.
0: Evet, şimdi senden ne dinleyeceğiz abicim?
1: Benden ne dinlemek istiyorsun? Yani...
0: Yazımı kışacağım. Yazımı
1: kışacağım. Ya Reyhan'ı kırmayalım o zaman.
0: Bu arada yalan değil yani. Türkü Evi sizin eviniz ya, aileniz ya efendim. Gökhan da oradan bana sufle veriyor zaten. Yazımı kışa çevirdin de diye. Evet abicim, yazımı kışa çevirdin tabii. Senden
1: ben
0: her şeyi seviyoruz.
1: Ben sevdiğim insanları hayatım boyunca hiçbir zaman kırmadım. Ve
0: öyle
1: senin
0: mi?
1: İçin ve tüm sevenler için gelsin,
0: evet,
1: efendim.
0: Evet, teşekkür ediyorum.
1: Yazımı kışa çevirdin. Bak gözümde, yaşa Leyla.
0: Evet, dinliyoruz abi.
1: Arkasından bakalım ne gelecek.

0: Ağzına
1: teşekkürler, sağlık. Sağ olun efendim. Sevgili orkestramız, iyi ki varsınız.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ne güzeldi abicim.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok sevdiğimiz iki eserdi yine.
1: Evet, bu arada tabii ki söylediğimiz türküler, aslında ilk söylediğimiz türkü Neşet Ertaş'ın sesinden böyle aşina olduğumuz bir türküdür. Fakat. Ama İzzet Altın Meşe'den gelen bir türküdür diyebiliyoruz ama orayı pek karıştırmayacağım. Çok güzel bir türkü.
0: Birbirinden etkilenmişler
1: diyelim. İnanılmaz güzel bir türkü. Leyla'ya olan aşkını kim böyle haykırdıysa helal olsun diyorum ona.
0: Aynen öyle.
1: O şirin sözlerine hayranım, gözlerine.
0: Evet.
1: Saygıyla analım lütfen. Onlar gerçekten Türk halk müziğinde her zaman söylemekten de hiç çekinmem. Onlar olmasa belki biz burada yoktuk. O kadar güzel türküleri repertuarımıza kazandırmışlar ki. Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Rahmet diyorum. Eylesin. Tabii bunun üzerine bir de şunu söylemek isteriz. TRT Ankara Radyosu yapımı olan bir program diyoruz ama bizler için hiçbir zaman eskimeyen, eminim ki sizler için de öyle. Burada bulunan birçok kişinin ailesi, anneleri, babaları kesin biliyorlardır Yurttan Sesleri, değil mi? Çünkü bizim ustalarımızın hepsi Yurttan Sesler'den bugüne kadar gelmiş ve bizler de birer Yurttan Sesler sanatçılarıyız. Sanatçıları olmaya çalışıyoruz. Üzerimizde çok büyük bir misyon var tabii ki. Hatalarımız bu programda da affola. Hatalar yapmamak üzere biz Yurttan Sesler'de olmalıyız bence. Bunun üzerine bu misyonu taşıyabilmek çok ağır. Dilerim, eminim ki sen de öyle. Genç yaştaki bir müzisyen olarak, Yurttan Sesler sanatçısı olarak bir ömür boyu buraya hizmet etmeye devam edeceğim. Fakat işte bu bahsettiğimiz isimler var ya, Celal Güzel Sesler, Davut Sulariler, Aşk Veysel'ler ve onların türkülerini seslendirdiğimiz bu kurumda var olmak o kadar kolay değil. Dilerim ömür boyu da hep bu hissiyatla, hep bu güçle buralarda yer alırız ve sizler de her zaman bizleri burada izlemeye gelir. TRT Türk ekranları gibi TRT televizyonlarında da bizleri izlerler, dinlerler inşallah. İzleyicilerimiz diyelim. Bir bülbülüm gül dalında öterim, ağlama sevdiğim, senden beterim diyeceğiz. Bu uzun havayı arkadaşım, orkestra şefimiz bağlamada Gökhan Karakaya açışını yapacak. Hemen ardından da Belkıs Akkale'den her daim dinlemekten keyif duyduğum ve sizlerin de sevdiği bir eserdir. Yüce Dağ'dan Bir Yol iner. O da zaten bu uzun havayı bunun başında seslendirir. Onu yad etmek istedim. Eğer bizi dinliyorsa da seviyordur beni, bilirim. Onun için okumak istiyorum ve bu türküyü sevenlere.

0: Evet, teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Okumaktan zevk aldığım bir eserdir. Birazcık yani kulaklığın azizliğine uğradık ama olsun.
1: Yani insanın şu

0: içinde işliyor yani. Bravo.
1: Teşekkür ederim. Kıymetli orkestramıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Abicim sen ne yapacaksın şimdi?
0: Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Buraya her geldiğim zaman gözümde canlanan anılar var.
1: Yani. Evet.
0: Ta 90'lı yıllardı. Tam tarihini söylemeyeyim ama 90'ın ortaları. Bu stüdyoda Ankara Radyosu, bu stüdyosunda yarışmalar oluyordu. Stüdyo 1 yarışmaları. O yarışmalara geliyordum ve o zamandan bugüne şimdi de yine buradayım. Bu stüdyonun onun için benim gözümde ayrı bir yeri var. Bu sadece bizde kalmayacak. Buradaki etkinlikler, yarışmalar, yani avazlar hep devam edecek. İlelebet var olsun Ankara Radyosu. Şimdi Ankara Radyosu'ndan yine güzel bir türkü seslendirmek istiyorum Reyhancığım.
1: Evet abicim, ne seslendireceksin?
0: Sesini o kadar çok beğenirim. Kendisi de öyle biridir. Abim buradan kocaman selamlarımı iletiyorum. Eğer bizi duyuyorsa Nida Ateş.
1: Evet, çok selamlar.
0: Her beni gördükçe kaşların yıkma. Ne suçum var ise bildir efendim. Hata eyledimse kusura bakma. Düştümse elim tut. Kaldır efendim. Hemen arkasından da Çorum'a gideceğiz. Çorum'dan güzel bir türkü gelecek. Gayayı gırcı tuttu. İlvanlım, ilvanlım ama hep beraber söylersek bu türkü daha güzel olacak diye düşünüyorum. Olur mu?

0: Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Bugün bizi izlemeye, dinlemeye gelen çok kıymetli misafirlerimiz var değil mi? İsim mi lazım değil, Rehan Ediştürk Halk Müziği Korosu buradalar. Hepiniz iyi ki varsınız ve tabii ki de söylemekte bir sakınca yok. O da bizim kurumumuz. Bakanlığın çok kıymetli ses sanatçıları buradalar efendim.
0: Hoş geldiniz.
1: Evet, işlerinden bir tanesi Zafer abimizin eşi. Canan Çal, Arzu Albayrak, Emre Gürsoy, Canan Hanım'ın eşi. Aynı zamanda Davut Beyler de buradalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Evet Reyhancığım.
1: Ben türkünün ismini söylemeyeceğim, siz tahmin edin. Buyurunuz hocam.

0: Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Şevin Karahisar eseriydi.
1: Evet, işte Türkiye'de bu güzelliği var. Yöre geziyoruz.
0: Gezdik değil mi?
1: Hiç yöre fark etmiyor yani. Bir gün Karadeniz'deyiz, bir gün işte Güneydoğu'dayız. Bugün nerelerdeydik Reyhan'cığım işte?
0: Evet, bir İç Anadolu yaptık.
1: İç Anadolu yaptık.
0: Şimdi
1: Diyarbakır yaptık.
0: Diyarbakır'da yaptık, Erzincan'da yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Beste eserlerimizi de seslendirdik. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Giresunlular ve Şebin Karahisarlarla ilgili bir durum var. Şimdi okuduğumuz eserde de bugün hazır Emre de burada. Bülbülü tuttum da Güle Bağladım adlı esere Giresun deyince kızıyor. Şebin Karahisar dedim o yüzden de. Şimdi biliyorsunuz ilçe ilçe köy köy de değişiyor artık. Bu eseri Giresun değil Şebin Karahisar diye değiştirmemizi sanırım isterdi değil mi? Evet, küçük küçük değişiklikler yapmaya devam edeceğiz ve senden
1: türküler,
0: çok güzel...
1: Türküler hepimizin.
0: Kesinlikle
1: yani
0: hepimizin.
1: Öyle ayırt etmeyelim. Türkü türküdür.
0: Evet, bunun şehri, yani ilçesi, köyü olmaz değil mi? Ben de anlamıyorum zaten
1: kesinlikle
0: abiciğim.
1: Kesinlikle öyle. Yani zaten türkü şöyle bir şey. Belirgin olarak tabii bir bölgeye ait olduğunu zaten dinlediğinde veya
0: kesinlikle
1: işte o ritim kalıbından evet dolayı filan, onun ağız yapısıyla ayırt edebiliyorsun ama bazı türküleri ayırt etmek imkansız. Yani bugün adam çıkmış gitmiş işte Güneydoğu'da batılı birisi bir düğüne gitmiş, orada bir ezgi duymuş, yıllar sonra o ezgi aklına gelmiş ve çalmış ve ona diyorlar ki işte işte bu batı değil, işte Güneydoğu'da duymuş ve o kültür taşınmış.
0: Etkileşim böyle bir... her zaman devam ediyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Türkiye'vi devam ediyor fakat zamanımız çok az kaldı abicim. Senin türkülerini dinleyelim.
1: O zaman Musa Eroğlu diyelim. Musa Eroğlu'nun çok güzel bir türküsü. Gurbet mi sorarsın Canan'ım benden? Hasret dolu türkülerden sor beni. Ve hemen arkasından da ben Gaziantep'e gideceğim.
0: Tamam.
1: Bir Gaziantep türküsüyle devam edeceğim.
0: Bekliyoruz.

0: Teşekkürler, sağ olun.
1: Ağzına gönlüne sağlık abiciğim.
0: Evet, biraz hızlı da söylemeye başladık çünkü programımızın sonuna geldik.
1: Ve şimdi son olarak sizlere ne seslendiriyoruz?
0: Böyle hüzünlü hüzünlü bitirelim. Öyle her mi? Zaman böyle oyna oyna gitmeyelim ya, bazen hüzünlü olmak lazım değil mi?
1: Peki.
0: Ama tamam, hep beraber söyleyelim çünkü herkes biliyor diye düşünüyorum. Sevdan ile düştüm yaban ellere. Dalıp çıktım ateşlere, küllere.
1: Evet.
0: Giyin demir çalı, gel ardım sıra.
1: Buyurunuz efendim.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, ben Nihal Kırcı. Kocaeli'den Ankara yolculuğu yapıyoruz. Canım arkadaşlarım Ayşegül, Zilal ve Sude'ye Halkalı Şeker şarkısını ithaf etmek istiyorum. Teşekkür ederim.